0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Anlayamadığım o kadar çok şey var ki. Mesela aşk. Aşkı tuhaf kılan, kaybedildiğinde bulamayacağını bile bile aramak mı? Yoksa bir alışkanlık haline gelmesinden korkmak mı? Ayrılık olmasaydı belki her şey çok güzel olacaktı. Ama ayrılık, mutluluk, hüzün, sevinç hepsi bizim için. Nedendir bilinmez, aşk niye vardır? Ama hayat aşkı yaşadığın kadar.
1: Her zaman, her yerde.
2: Radyo, ülke, ülke.

0: ülke ülke.
1: Ne çok üzülmüşüm sevinçlerimden çok.

0: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
1: Radyo Ülkü.
2: Neden?

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün programa Alişan'la başladık. İkimize birden ve Deniz Seki ile 1999 yılına gidiyoruz. Şarkımızsa Sana Sığınıyorum. Hoş geldiniz. Bitti.

gruplar var. Mazhar Fuat Özkan onlardan bir tanesi. Çok uzun yıllardır birlikte albüm çıkarmaya, birlikte konser vermeye devam ediyorlar. Özellikle 80'li ve 90'lı yıllarda da yine sevdiğimiz gruplar vardı ama grup müziği yapmak gerçekten çok zor. Bunu devam ettirebilmek çok daha zor. Yıllar içerisinde ayrılan gruplar da oldu. İzel Çelik Ercan da o gruplardan bir tanesiydi. Ardından hepsi ayrı ayrı yollara gittiler ve güzel albümleri de imza attılar. Çelik çaldım sizlere bugün retroda. 1997 yılından Sevdan Gözümün Bebeği ve Bora Öztoprak'la devam ediyoruz. 1998 yılındayız. Başıma Bela Mısın

90'lı yılların şarkılarına yer veriyoruz ama bazen 80 sonlarına da playlistimizde dinlediğiniz oluyor. Sezen Aksu ve Değer Mi? Çok özel şarkılardan bir tanesi. Sadece şarkı değil aslında. Sezen Aksu'nun Git albümü de Türk popüler müziği için klasikleşmiş bir albüm. 86 yılındayız. İşte bu albümden Değer Mi'yi çaldım sizlere. Harun Kolçak'ın ilk albümüyle devam ediyoruz. Evet, 1991 yılındayız. Hem şarkıları, hem sesinin muhteşemliği, hem de yaptığı danslarla Harun Kolçak

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
4: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
1: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo!

tanıyor olabilir ama 90'lı yıllarda Gamsız, Uyan ve daha birçok şarkısıyla gönlümüzü kazanmıştı. Bugün retroda sizlere seçtiğim şarkılardan bir tanesi. 1997 yılına gittik bu şarkıyla ve biraz da tarzımızı değiştireceğiz. Burcu Güneş'in ilk albümündeyiz. Alimallah.

0: 90'lı yıllarda gerçekten başarılı albümler de oldu. Bu albümün sonucunda kariyerine başarılı şekilde devam edenler de oldu. Kariyeri sonlananlar da. Burak Kut'un Nereden Geldim, Nerelere Gideceğim albümü bence o dönem için gerçekten çok başarılıydı. Albüm adını verdiği şarkıyı seçtim sizler için. Ve bugün kapanış şarkımız bir İzmirli'den. Pınar Aylin, Ya Sen Gidip De. Hoşçakalın.
1: Yine o...

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını müspet bir gelişme olarak gördüğünü, ortaya konan yapıcı girişimlere desteğini süreceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tokat'ta meydana gelen sel felaketine ilişkin aşırı yağışlardan etkilenen bölgelerde AFAD koordinasyonunda ekiplerimizin müdahaleleri proaktif bir anlayışla sürdürülmektedir dedi. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan hakkında zincirleme şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12,5 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün organize suç örgütüne yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28'i tutuklandı. Şarkıcı Haluk Levent, Eskişehir konserinin ardından AFAD toplantısı için yola çıktığı sırada fenalaşarak Ankara'da Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalede mide kanaması geçirdiği anlaşılan Levent tedavi altına alındı. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihinde düzenlenmesi planlanan Olağanüstü Genel Kurul'da başkanlık adaylığını açıklayan eski başkan Aziz Yıldırım, İzmir'de kongre üyeleriyle bir araya geldi. Fenerbahçelilere seslenen Yıldırım, "Biz İzmir'e hep geldik, İzmir'den destek gördük, yine destek göreceğiz. 12 yıllık gidişatın durdurulması için göreve gelmek istiyoruz. Bu sistem kurma meselesidir. Fenerbahçe'ye sistem kuracağız. İlk hedefimiz şampiyon olmak," diye konuştu. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la Tümosan Konyaspor 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Dördüncü hakem olaraksa Adnan Deniz Kayatepe görev alacak. İngiliz ekibi Aston Villa, Beşiktaş Park'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Almanya temsilcisi Freiburg'u 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6659 lira 46 kuruş, Amerikan doları 45 lira 59 kuruş, euro 53 lira 18 kuruş, sterlin 61 lira 44 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 49 sent, bir bitcoin 77659 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.012 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Niğde, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Akdeniz'de İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz'le Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Haber.
4: Bugün 21 Mayıs Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Türkiye genelinde Nisan ayında yabancılara yapılan konut satışları azalırken Mersin'de ise arttı. Mersin, yabancıya iş yeri satışında Türkiye genelinde İstanbul'un ardından ikinci oldu. Mersin'de yabancılara 119 adet konut ve 22 adet iş yeri satışı gerçekleştirildi. Ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla Rusya Federasyonu, Çin ve İran vatandaşlarına yapıldı. Mersin Valisi Atilla Toros, Tartus'ta meydana gelen saldırıda yaralanan vatandaşları ziyaret etti. Vali Toros ayrıca aynı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine de taziye ziyaretinde bulundu. Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Aziz Aytek, sektörün zorlu küresel koşullar altında ayakta kalabilmesi için desteklerin arttırılması gerektiğini, gerilimler, enerji arz şokları, küresel talep daralması ve finansman maliyetlerindeki artışın ihracat performansını baskıladığını ifade etti. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Oğuzhan Altun, sektörün 2026 yılının ilk çeyreğinde yakaladığı başarıya dikkat çekerek vizyoner bir yol haritasıyla yeni pazar açılımlarını ana gündemleri haline getireceklerini kaydetti. Mersin'in Silifke ilçesinde ırmakta sürüklenen 41 yaşındaki ÜB ekiplerce sudan çıkarılırken hayatını kaybettiği belirlendi. Olay ilçeye bağlı Saray Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Avrupa'dan Türkiye'ye yabancı plakalı araçlarıyla gelen gurbetçiler için sigorta uzmanları yeşil kart ya da sınırda yaptırılan standart trafik sigortasının sanıldığı gibi tam koruma sağlamadığını belirterek eksik sigorta kapsamının ciddi maddi sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu. Mersin'in Mut ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarpıp zeytin bahçesine savruldu. Otomobilin hurdaya döndüğü kazadan sürücü yaralı olarak kurtuldu. Kaza ilçeye bağlı Yapıntı Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram öncesi Mersin'de sebze ve meyve halinde denetimler sıklaştırıldı. Mersin Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer, Kurban Bayramı nedeniyle başlatılan denetimlerin yoğun şekilde sürdüğünü belirtti. Mersin Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, ritim bozukluğu tedavisinde kullanılan ileri teknoloji uygulamalarıyla hastalara şifa dağıtmaya devam ediyor. Profesör Doktor Özcan Özçelik, ritim bozukluğu bulunan hastalarda dünyanın en gelişmiş ve güvenilir tedavi seçeneklerinden biri olarak kabul edilen 3 boyutlu haritalama yönteminin üniversite hastanesinde başarıyla uygulandığını söyledi. Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Nacarlı Mahallesi'nde Yeni Dünya Bahçesi'nde hasat yapıldı. Mersin Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karada, mikroklima iklim özelliğiyle erkenci meyve yetiştiriciliğinde önce olan Mersin'de yüksek kaliteli ve aromasıyla dikkat çeken yeni dünyaların tezgahlardaki yerini almaya başladığını belirtti.
1: Hava durumu.
4: Ülkemiz genelinde bugün yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yağışlı. Sıcaklık en düşük 17, en yüksek 21 derece olacak. Rüzgar güneyden 13 kilometre hızla esecek.
5: Ya çocuk uyutuyoruz. Biraz sessiz olun, gidin başka yerdeyin. Çocuk uyutuyoruz.
6: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
9: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
8: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
10: her nesile. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
12: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
13: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
14: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
15: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
14: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin.
16: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetin Kaya'da.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Türk Şeker 5 kilo toz şeker 199.50, Beta 1 kilo Kızılden çay 259.90, Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149.90, Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
6: Radyo Ülke.
8: Son 2 3 4.

Ne yaşayacağımızı bilseydik o gün içinde, sizce de gün çok sıkıcı olmaz mıydı? İyi ki böyle bir gizem var. İyi ki bir belirsizlik var. Belki de hepimizi ayakta tutan o belirsizliktir. Bugün de gayet belirsiz bir gün. 21 Mayıs 2026. Güzel de bir Perşembe günü. Ve bu güzel günde Gül Güne Gül'le başlıyor. Hoş geldiniz.

ama yine de özledim gel. Benim kalbime düşman, kendi katilimle barışmak zor. Her hikayenin mi sonu hüsran, karışma, yeniden birine alışmak zor. Gülcüne Gülle. Her gün daha

Bugün size birlikte yenildiğinde farklı etkiler yaratan besinlerden biraz bahsetmek istiyorum. Bazı besinler birlikte tüketilirse vücuda daha faydalı oluyor. Bazı gıdaları birleştirmek besin değerini ve emilimini arttırabiliyor. Hazırsanız dinlemeye başlıyorum anlatmaya şarkıların sonrasında.

Birlikte yenildiğinde farklı etkiler yaratan besinleri konuşacağız bugün demiştim. Brokoli ve domatesle başlamak istiyorum. Aynı anda tüketirseniz prostat kanseri riskini düşürürsünüz. Beslenme ve diyet uzmanı Banu Kazanç, her gün tükettiğimiz besinlerde mineraller, vitaminler ve fitokimyasallar, lif ve yağlar gibi belirli bileşenlerin birbirleriyle etkileşime girdiğini ve sağlıklı vücut için fayda sağladığına dair bir takım araştırma sonuçlarına ulaştığını söyleyerek hangi gıdaları nelerle beraber tüketmemiz gerektiğini de bir dergide bizlere anlatmış. Benim de elime geçti, okudum. Çok faydalı olduğunu düşündüğüm için sizlerle paylaşmak istiyorum, sizlere aktarmak istiyorum. Brokoli ve domatesle başlamak istiyorum. Birlikte tüketirseniz prostat kanseri riskini düşürürsünüz. Yine benzer etkiler yeşil çay ve limon, yulaf ezmesi ve çilek veya yulafla elma, kırmızı biberle beyaz peynir, havuçla domates arasında da sayılabilir. Etle birlikte biberiye gibi taze otları birlikte tüketirseniz baharatlı aromalı otların içeriğindeki antioksidanlar sayesinde bunu bir avantaja dönüştürürsünüz.

0: güne günle, gül güne günle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
10: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
11: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
10: Marmara Birlik siyah zeytin 500 gram 79.90. Doğru çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Torku 400 mililitre kolonya 74.90. Renax 60'lı bulaşık tableti 199.90.
12: Kalite burada, ucuzluk burada.
13: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.
15: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülke.

Birlikte yenildiğinde farklı etkiler gösteren besinlerden bahsediyorum. Şimdi mineraller çoğunlukla vitaminlerle birlikte çalışıyor biliyorsunuz. Minerallerin bazı durumlarda etkisinin artması için birlikte alınmaları gerekirken bazılarını ise emilimlerini engellediğinden kesinlikle birlikte almamamız gerekiyor. Mesela kemik oluşumu için gerekli olan bor ve magnezyum olmadan kalsiyum tek başına gerekli olan faydayı sağlamıyor bize. Yüksek dozda kalsiyum alınması halinde de vücutta çinko emilmesi azalıyor. Yüksek miktarda sodyum alımı kalsiyumun idrarla atılmasına sebep oluyor. O yüzden vitamin ve mineral kullanacaksanız lütfen öncesinde bir doktora danışın. Mutlaka doktorunuzun önerisiyle kullanın bu vitaminleri. Biliyorsunuz fazlalıkları da bazen sıkıntı yaratabiliyor vücut içerisinde. Yazlı gıdalardan bahsedeceğim size ama iki güzel şarkı dinleteyim öncesinde.

Birlikte yenildiğinde farklı etkiler yaratan besinleri konuşuyorsun. Kırmızı et pişirilmeden önce biberiye kullanırsanız ne olur dersiniz? Az önce bahsetmiştim ama şu anda aramıza katılan dinleyicilerimiz için bir kez daha anlatayım istiyorum. Gıda sinerjisinin en iyi örneklerinden bir tanesidir kırmızı et ve baharat birlikteliği. Kırmızı eti pişirmeden önce biberiye gibi otlarla marine ederseniz mükemmel bir etki yaratacaktır. Biberiye gibi otlar yüksek sıcaklıklarda etlerle pişirildiğinde oluşabilecek bazı serbest radikallerin nötralize edilmesine yardımcı olan güçlü antioksidanlar içerir. C vitamini demirin emilimine yardımcıdır. Demir seviyesini yükseltebilmek için beraberinde bol bol C vitamini almak gerekir.

Ülgün'e Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Birlikte yenildiğinde farklı etkiler yaratan besinlerden bahsediyorum. Şimdi fasulyeyi pişirirken içine kırmızı çuşka biberi ilave etmeniz gerektiğini biliyor muydunuz? Muhtemelen bana diyeceksiniz ki kırmızı çuşka biberi de nedir Gül? Gerçi bilenler de vardır mutlaka aramızda. Şu hani marketlerden aldığımız büyük büyük kırmızı kapya biberler var ya, onların küçüklerine kırmızı çuşka biberi diyoruz. Demir içeren besinlerle birlikte C vitamini içeren besinleri birlikte tükettiğimizde, yani hani limon, yeşillik, kırmızı biberle demir minerali daha fazla emiliyor. Fasulye de ideal bir demir kaynağı iken vücut tarafından bitki kaynaklı demir mineralinin hayvansal kaynaklı demir gibi emilmesi mümkün olmuyor. Ama C vitamininden zengin kırmızı biberle birlikte yendiğinde fasulyenin içerisindeki demir emilimi artıyor. Yine yumurta yerken yanında portakal suyu içmek de benzer bir etki sağlıyor. Aklınızda kalsın. Et, pekmez, yumurta, soya fasulyesi, kuru meyveler, kuru fasulye, ıspanak ve maydanoz gibi yeşil yapraklı sebzeler demir içeren gıdalardır. Limon, greyfurt, portakal, çilek, kivi, frenk üzümü en çok C vitamini içeren meyveler arasındadır.

en güzel şarkılar eşliğinde devam ediyor birlikteliğimiz Gül Güne Gül'le de. Bugün birlikte yediğimizde farklı etkiler yaratan besinleri konuşuyoruz. Şimdi çayda sıra. Çayı milletçe çok seviyoruz biliyorsunuz. Kansızlığa karşı kullanılan demir tabletlerini diğer minerallerle ve çay gibi içeceklerle tüketmemek gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz çay demir emilimini azaltan bir yapıya sahip. Yeşil çayda vücudumuzun demir emmesini önleyebiliyor ama içeceğinize limon katmak bu olumsuz etkiyi azaltıyor. Eskiler neden limon katıyormuş çaya? İşte artık anlamış olduk. Biraz taze sıkılmış limon suyuyla bir fincan yeşil çayın tadını çıkarabilirsiniz. A vitamini ve demir eksikliklerinde iyot eksikliği etkilerinin arttığı biliniyor. Balıkla da brokoliyi birlikte tüketmek gerekiyor. Uzmanlar diyorlar ki kanser hücrelerine karşı çok daha etkili. Bilimsel veriler var bu konuyla alakalı. Yanıyor.

0: Gülgün'le Gülgün'ü Gülgün'le.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını müspet bir gelişme olarak gördüğünü, ortaya konan yapıcı girişimlere desteğin süreceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tokat'ta meydana gelen sel felaketine ilişkin aşırı yağışlardan etkilenen bölgelerde AFAD koordinasyonunda ekiplerimizin müdahaleleri proaktif bir anlayışla sürdürülmektedir dedi. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan hakkında zincirleme şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12,5 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün organize suç örgütüne yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28'i tutuklandı. Şarkıcı Haluk Levent, Eskişehir konserinin ardından AFAD toplantısı için yola çıktığı sırada fenalaşarak Ankara'da Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalede mide kanaması geçirdiği anlaşılan Levent tedavi altına alındı.
3: Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihinde düzenlenmesi planlanan olağanüstü genel kurulda başkanlık adaylığını açıklayan eski başkan Aziz Yıldırım, İzmir'de kongre üyeleriyle bir araya geldi. Fenerbahçelilere seslenen Yıldırım, "Biz İzmir'e hep geldik, İzmir'den destek gördük, yine destek göreceğiz. 12 yıllık gidişatın durdurulması için göreve gelmek istiyoruz. Bu sistem kurma meselesidir. Fenerbahçe'ye sistem kuracağız. İlk hedefimiz şampiyon olmak." diye konuştu. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la TÜMOSAN Konyaspor 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar, Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Adnan Deniz Kayatepe görev alacak. İngiliz ekibi Aston Villa Beşiktaş Park'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Almanya temsilcisi Freiburg'u 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6.659 lira 46 kuruş, Amerikan doları 45 lira 59 kuruş, euro 53 lira 18 kuruş, sterlin 61 lira 44 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 49 sent, bir bitcoin 77.659 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.012 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Niğde, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Akdeniz'de İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz'de Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Haber 2.
5: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
11: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
12: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
13: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
14: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
15: Arkadaş Kundura.
16: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
15: Arkadaş Kundura.
17: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
15: Arkadaş Kundura.
18: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
19: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
20: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
19: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
21: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
22: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
21: Tamek 830 gram domates salçası sadece 64.90. Sana 6x250 gram margarin 199.90. Prodex buzdolabı poşeti dörtlü 59.90. Teno yüzlü peçete sadece 13.90.
23: Kalite burada, ucuzluk burada.
24: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
25: Reklamlar sona erdi.
26: Radyo Ülke
27: her zaman her yerde.

Birlikte yenildiğinde farklı etkiler yaratan besinleri konuşuyoruz bugün programda. Sarımsak ve somon birlikteliğinden biraz bahsedeceğim size. Uzmanlar kolesterolü düşürdüğünü söylüyorlar. Şimdi buradan bakınca son derece lezzetli bir birleşim gibi de geldi. Gerçekten sarımsakla birlikte balık yemek, kolesterolünüzü düşürmek ve kardiyovasküler sağlığınızı arttırmak için mükemmel yollardan bir tanesi. O sebeple bu ikiliyi mutlaka deneyin deriz. Somon yemeklerini lezzetli soya sosuyla karıştırmak güçlü bir gıda birlikteliği oluşturuyor yine. Soya sosu somon balığındaki D vitamini etkisini güçlendiriyor çünkü emilimini arttırıyor.

Harika bir şarkı geride kaldı. Birlikte yediğimizde farklı etkiler yaratan besinleri konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi domates ve yanında birkaç dilim avokadodan bahsetmek istiyorum. Neden biliyor musunuz? Domatesler C vitamini ve A vitamininin en önemli kaynaklarından bir tanesi biliyorsunuz. Likopen açısından da son derece zengin. Likopen demişken yağda çözünen bir besin öğesidir likopen. Başka bir deyişle düzgün bir şekilde emilmesi için yağ ile kombine etmeniz gerekiyor. Bunun için de işte domatesleri avokadoyla kombine ederseniz mükemmel bir besin sinerjisiyle karşı karşıya kalırsınız. Domateslerinizi çiğ yemek yerine pişirirseniz yine likopen içeriği 4-5 kat artıyor. Benzer şekilde yine havuç, brokoli ve bezelye A vitamini içeriyor ve zeytinyağı ile kombine ederseniz tadından yiyemezsiniz. Hem de son derece faydalı olur.

Kuru yemiş sever misiniz? Meyve sever misiniz peki? İkisini de seviyorsanız ne mutlu size. Birlikte yendiğinde farklı etkiler yaratan gıdalardan çünkü. Yer fıstığı, badem ya da diğer fındık çeşitleri E vitamini bakımından son derece zenginler. Bağışıklık sisteminize daha da fazla destek sağlamak için çilek, kivi, portakal ve diğer turunçgiller gibi C vitamini bakımından zengin meyveleri eşleştirebilirsiniz. Yine bağışıklığınızı arttırmak için yaban mersini ve kırmızı üzümü karıştırıp tüketmenizi de önereceğim size. Yeni çalışmalara göre bu iki meyveyi eşleştirmenin ayrı ayrı yemeye kıyasla çok daha fazla antioksidan etkisi bulunuyor çünkü.

Zamanımız çok azalmış. Toparlamak istiyorum. Birlikte yediğimizde farklı etkiler yaratan besinleri konuştuk bugün program boyunca. Son olarak muz ve yoğurttan bahsetmek istiyorum size. Her biri vücudumuz için çeşitli besin öğeleri sunuyor zaten. Muz, potasyum, folat, C vitamini ve B6 kaynağıdır. Yoğurt da yine önemli miktarda kalsiyum, çinko, fosfor ve protein içerir. Kuru baklagilleri, mercimek, işte kuru fasulye, nohut, bakla gibi bitkisel protein içeriklerini desteklemek için yanında bir miktar tahıl tüketmemiz o öğünü protein açısından daha da zenginleştirir. Bu arada bir mesaj gelmiş Gül. Ispanağı da yoğurtla beraber yiyelim mi diye. Hemen ondan da biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü bu konuyla alakalı uzun bir araştırma yapmıştım geçmişte. Besinler sindirildikten sonra ince bağırsakta emilimlerini gerçekleştiriyor biliyorsunuz. Ve bu esnada bazı mineraller birbirleriyle yarış haline giriyor. İşte bu da emilime olumsuz etkiliyor. Demir ve kalsiyum da bunlara örnek verebileceklerimden. Bildiğiniz üzere ıspanak demir kaynaklarından bir tanesi. Yoğurtta kalsiyum kaynağı ama ıspanaktaki demir az miktarda olduğu için ve bitkisel demir içermediği için vücutta kullanılabilirliği hayvansal demire göre çok daha düşüktür. Ispanak aynı zamanda oksalat denilen ve demir emilimini engelleyen bir bileşiği de barındırıyor içerisinde ve bu sebeple demir emilimini azaltıyor. Bu arada ıspanak lutein de içeren bir besin. Lutein antioksidan ve göz retinasında doğal olarak bulunuyor. Gözleri koruyor ve kalp sağlığına olumlu da etkileri var. İsveç'te yapılan bir çalışmanın sonuçlarına göre ıspanağı yoğurtla tüketmek lutein salınımına yardımcı oluyor. Özetleyecek olursam sağlıklı kişilerin ıspanak ve yoğurdu bir arada tüketmesinde bir sakınca yok. Bu kadar düşük dozlardaki etkileşim önemsenmeyecek kadar küçük çünkü. Ama anemi sebebiyle demir preparatları kullanıyorsanız yüksek dozlarda demir alan insanlar için demir ilacı aldıktan sonra işte yoğurt, süt tüketmek için acele etmemek gerekiyor. En az böyle 1,5-2 saat beklemeleri faydalı olacaktır.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
9: Domino's severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy ikonik pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
10: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
11: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
12: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
13: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
14: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.

Bazen sorarım kendime, bu kadar sevmek nedir diye. Cevabı gözlerimde gizli, her bakışım gitme.

0: Bugün 21 Mayıs Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Türkiye genelinde Nisan ayında yabancılara yapılan konut satışları azalırken Mersin'de ise arttı. Mersin yabancıya iş yeri satışında Türkiye genelinde İstanbul'un ardından ikinci oldu. Mersin'de yabancılara 119 adet konut ve 22 adet iş yeri satışı gerçekleştirildi. Ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla Rusya Federasyonu, Çin ve İran vatandaşlarına yapıldı. Mersin Valisi Atilla Toros, Tartus'ta meydana gelen saldırıda yaralanan vatandaşları ziyaret etti. Vali Toros ayrıca aynı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine de taziye ziyaretinde bulundu. Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Aziz Aytek, sektörün zorlu küresel koşullar altında ayakta kalabilmesi için desteklerin arttırılması gerektiğini, gerilimler, enerji arz şokları, küresel talep daralması ve finansman maliyetlerindeki artışın ihracat performansını baskıladığını ifade etti. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Oğuzhan Altun, sektörün 2026 yılının ilk çeyreğinde yakaladığı başarıya dikkat çekerek vizyoner bir yol haritasıyla yeni pazar açılımlarını ana gündemleri haline getireceklerini kaydetti. Mersin'in Silifke ilçesinde ırmakta sürüklenen 41 yaşındaki ÜB ekiplerce sudan çıkarılırken hayatını kaybettiği belirlendi. Olay ilçeye bağlı Saray Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Avrupa'dan Türkiye'ye yabancı plakalı araçlarıyla gelen gurbetçiler için sigorta uzmanları yeşil kart ya da sınırda yaptırılan standart trafik sigortasının sanıldığı gibi tam koruma sağlamadığını belirterek eksik sigorta kapsamının ciddi maddi sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu. Mersin'in Mut ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarpıp zeytin bahçesine savruldu. Otomobilin hurdaya döndüğü kazadan sürücü yaralı olarak kurtuldu. Kaza ilçeye bağlı Yapıntı Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram öncesi Mersin'de sebze ve meyve halinde denetimler sıklaştırıldı. Mersin Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer, Kurban Bayramı nedeniyle başlatılan denetimlerin yoğun şekilde sürdüğünü belirtti. Mersin Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, ritim bozukluğu tedavisinde kullanılan ileri teknoloji uygulamalarıyla hastalara şifa dağıtmaya devam ediyor. Profesör Doktor Özcan Özçelik, ritim bozukluğu bulunan hastalarda dünyanın en gelişmiş ve güvenilir tedavi seçeneklerinden biri olarak kabul edilen 3 boyutlu haritalama yönteminin üniversite hastanesinde başarıyla uygulandığını söyledi. Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Nacarlı Mahallesi'nde Yeni Dünya Bahçesi'nde hasat yapıldı. Mersin Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ, mikroklima iklim özelliğiyle erkenci meyve yetiştiriciliğinde önce olan Mersin'de yüksek kaliteli ve aromasıyla dikkat çeken yeni dünyaların tezgahlardaki yerini almaya başladığını belirtti.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde bugün yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yağışlı. Sıcaklık en düşük 17, en yüksek 21 derece olacak. Rüzgar güneyden 13 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül her nesile. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
10: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
11: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
13: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.
15: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülke.

0: Kaptanıyım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: En iyi müzik, en iyi program.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır. Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr
2: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ işbirliğinde düzenlenen Etik Haftası etkinliğine katıldı. Mersinli veya farklı sebeplerden Mersin'e göç etmiş olan 2,5 milyon insana hizmet etmekten övünç duyduğunu vurgulayan Başkan Seçer, Mersin Türkiye'nin her köşesinde hangi renk varsa o renklerin buluştuğu ve bir potada eriyip sentezlendiği renk cümbüşüne sahip bir kent ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uyguladığı politikalar ile Türkiye'de adından söz ettiren bir belediye olduğunu belirten Başkan Seçer, ortaya çıkan başarı başkandan en sade görev yapan değerli arkadaşlarımızla beraber hepimizin ortak başarısı. Bu hizmetlerin karnesini de Mersin halkı 31 Mart 2024'te verdi. O nedenle tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum dedi. Kente Sözümüz Var buluşmaları kapsamında sivil toplum örgütleri, sendikalar, dernekler ve kooperatiflerle bir araya gelerek farklı siyasi görüşten katılımcıları dinlediğini söyleyen Başkan Seçer, belediyecilik anlayışı çerçevesinde Mersin halkı kenti sahiplenen bir belediyecilik anlayışımız olduğunu ve hizmetlerimiz ile davranışlarımızdan azami nezaketli olduğumuzu düşünüyor. Bu ikisi çok önemli ve değerlidir ifadelerini kullandı. Mersin'in her geçen gün çehresinin değiştiğini söyleyen Başkan Seçer, rutin hizmetlerin dışında kente değer katacak ve yarınlara taşıyacak imza hizmetlerin devam edeceğinin altını çizdi. Mersin'in son yıllarda kazandığı vizyondan söz eden Başkan Seçer, biz yönetime geldikten sonra Mersin'in algısı Türkiye'de çok daha farklı bir konuma geldi. Mersin fazla tanınmayan ve bilinmeyen bir kentti. Son 5-6 yıldır Mersin tanınsın ve her yerde konuşulsun diye çok büyük emek veriliyor diye konuştu. Mersin'in hem ulusal hem de uluslararası alanda tanınması için yapılan hizmetlerin vizyon ortaya koyan hizmetler olması gerektiğini kaydeden Başkan Seçer, Mersin'de iyi siyasetçileriniz, başarılı sporcularınız, başarılı bilim insanlarınız, sanatçılarınız veya edebiyatçılarınız varsa konuşulursunuz. İşte bunları da ortaya çıkarmak için yerel yönetimlere önemli görevler düşüyor dedi. Mersin'de yurttaşların Büyükşehir Belediyesi'nden memnun olduğunu anımsatan Başkan Seçer, bu memnuniyetin personelin işini iyi yapmasına ve etik ilkeler çerçevesinde hareket etmesine bağlı olduğunu ifade ederek, ciddi oranda yurttaş memnuniyeti ortaya çıkmasının nedeni, tüm çalışanlarımızın etik ilkeler çerçevesinde ahlaki davranışlar ortaya koymasıdır ifadelerini kullandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bir dizi etkinlik düzenleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gençlerin Bayramı'nı sevilen sanatçı Mert Demir ile taçlandırdı. Pop müziğin sevilen isimlerinden olan Mert Demir, sporun ve gençliğin şehri Mersin'de gençlere dolu dolu bir bayram coşkusu yaşattı. Ünlü popçuyu Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda yalnız bırakmayan hayranları birbirinden güzel şarkıları hep bir ağızdan söyledi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
7: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
5: Radyo Ülkü.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan ya da kullanan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Tantaşçı, Mabel Matiz, Hakan Aydın, Feyza Civelek, Onur Tuna ve Mirgün Cabas gibi isimler bulunuyor. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonla çökertilen uluslararası finansal suç örgütüyle ilgili soruşturmanın 2024 yılında ele geçirilip şifresi kırılan cep telefonundaki yazışmalar doğrultusunda açıldığı ortaya çıktı. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da tutuklandığı yaklaşık 200 milyar liralık şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edilen suç örgütünün liderinin 2022'de öldürülen Halil Falyalı ile yakın ilişkisi olan Selahattin Akın Uzun olduğu saptandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tokat'ta meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 20 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi. Ticaret Bakanlığı 2026 Ocak-Nisan döneminde toplam 170.011 firmayla 21.173.893 ürün denetlendiğini, 1,1 milyar lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan hakkında zincirleme şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12,5 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Spor. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihinde düzenlenmesi planlanan olağanüstü genel kurulda başkanlık adaylığını açıklayan eski başkan Aziz Yıldırım, İzmir'de kongre üyeleriyle bir araya geldi. Fenerbahçelilere seslenen Yıldırım, "Biz İzmir'e hep geldik, İzmir'den destek gördük, yine destek göreceğiz. 12 yıllık gidişatın durdurulması için göreve gelmek istiyoruz. Bu sistem kurma meselesidir. Fenerbahçe'ye sistem kuracağız. İlk hedefimiz şampiyon olmak." diye konuştu. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la Tümosan Konyaspor 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Dördüncü hakem olaraksa Adnan Deniz Kayatepe görev alacak. İngiliz ekibi Aston Villa Beşiktaş Park'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Almanya temsilcisi Freiburg'u 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.659 lira 46 kuruş, Amerikan doları 45 lira 59 kuruş, euro 53 lira 18 kuruş, sterlin 61 lira 44 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 49 sent, bir bitcoin 77.659 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.012 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Niğde, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Akdeniz'de İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz'de Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ergül, her nesil. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
12: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
13: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
14: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
13: Marmara Birlik siyah zeytin 500 gram 79.90. Doğru çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Torku 400 mililitre kolonya 74.90. Renax 60'lı bulaşık tableti 199.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
18: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo Ülke.
20: Mersin'in en uzun soluklu radyo programı Yerel Gündem, Mersin'in gündemini belirliyor.
21: Saat 11 ve 18'de sizlerleyiz.
22: 106.5 Radyo Ülke'desiniz. Yerel gündeme başlıyoruz. Mersin'in en uzun soluklu radyo programı derken aslında abartmıyoruz. Mütevazi de olmaya gerek yok. Ben Serkan Sultak. Bugün araştırmacı yazar Sayın Abdullah Ayan'la birlikteyiz. Bu sene de 9 ay konuştuk ve 9 ayın sonunda yine sezonun sonuna geldik. Allah selamet versin. İnşallah nice 9 senelere diyelim.
23: Nice 9 sezona mı diyelim, 9 aylık sezonlara mı diyelim? Tabii ilk defa dinleyenler ya da son zamanlarda dinleyenler pek bilmezler. Bizim 24 yıllık,
22: tabii ki,
23: hemen hemen 24 yıla dayanan bir uzun soluklu bir şey. Ya benim 24 yılım ama seni bilmiyorum.
22: Benim 30 oldu tabii ama sizinle 24 senedir
23: 24
22: burada program yapıyoruz.
23: Konuşup duruyoruz.
22: Evet.
23: Bazen aksıyor, bazen ama bu sene hiç aksatmadık.
22: Çok şükür, evet.
23: Şükür 9 ayı tam bir şey karnesiyle tamamladık. Yani devamlılık konusunda karnemizde kırık yok. Tabii insan bir yandan da hüzünleniyor ya, işte güzel oluyordu yani, haftada bir gün geliyorduk. İnsanlar soruyorlar yani, gerçekten ben dönüş beklemiyordum bu kadar çok. Yani sokakta yürürken, bir yerde otururken gelip insanlar bu programda konuştuklarımızın bir kısmı ile ilgili yine değerlendirmeler, yine şeyler, fikirler almaya çalışıyorlar. O da insanı en çok mutlu eden, motive eden şey. Yoksa ne anlamı var? Yani konuş konuş, Arapçadaki deyimle kellim kellim meymfe. Yani bir yararı yoksa niye konuşalım ki?
22: Karşılığını görmek güzel. Zaten bizim buradaki bütün amacımız, belki bir şey düzeltebilir miyiz? Ya da belki birilerine bir şeyi hatırlar mıyız?
23: Çok doğru.
22: Şöyle ben bu sezon biz ne konuştuk diye şöyle bir geriye doğru baktım. Hemen sizde de ışıklar yanacaktır. Ana konteyner limanı. En çok konuştuğumuz konuların arasındaymış mesela. Liman ve limon. Sizin artık o bana göre patentli.
23: Benden geriye kalacak olan
22: patentli sonra. Artık o. Trafik meselesi. Mersin'in kaçırdığı fırsatlar. Yani mesela bir ortamda oturduğunuz zaman, ya biz bugün işte en çok bu sene ana konteyner limanını konuştuğumuzu söylediğiniz zaman insanların birçoğu diyecek ki, hala diyecek ki, hayırdır ya, ana konteyner limanında ne olmuş? Niye siz bu kadar çok bu ana konteyner limanını konuşmuşsunuz diyeceklerdir. Bu da şeyi gösteriyor maalesef, Mersin kamuoyu Mersin'in gündemine hakim değil ve çok uzak.
23: Evet. Şimdi neden ana konteyner limanı? Çünkü bu kentin en önemli değeri, varlık sebebi liman. Yani liman olmadı. Bugün de değil. Yani tamam, bugün Mersin limanını konuşuyoruz ama Tarsus'tan Silifke'ye kadar, Anamur'a kadar uzanan coğrafyada Fenikeliler döneminden kalma, yani 4000 yıldan bahsediyorum. Bu bölge hep limanlarla anılmış, ticaretle anılmış. Levant bölgesi dediğimiz işte Torosların, Mersin sınırından başlayan Torosların Amanoslarla beraber Suriye, Suriye'den Lübnan dağlarına kadar, Ürdün sınırına kadar uzanan bir coğrafya Levant bölgesi. Levant bölgesinin de mihenk taşı Doğu Akdeniz'de birkaç liman. Birisi Beyrut'tur, birisi Laskiye'dir. Ki Beyrut ve Laskiye ya da diğer adıyla Latakiye aşağı yukarı Levant bölge, Levant bölgesi olarak, yani Fenikelilerden kalma çok önemli ticari bölgeler, alışveriş bölgeleri ve tabii limana dayalı bölgeler. Yani Levant bölgesi dediğimiz Fenikelilerden gelme bölgeyi konuşmaya başladığımız vakit Mısır'dan İtalya'ya kadar uzanan bir Doğu Akdeniz bölgesinin özellikle bu havzada kalan alandan bahsediyoruz. Fenikeliler Kartaca'ya kadar gidip Kartaca'yı kurmuşlar ve ticaret güzergahı, dikkat et, işte Sayda Sur'dan başlar, İskenderiye, bizim İskenderun dediğimiz o bölgeye gelir, o bölgeye gelirken Kıbrıs'a uzanır. Kıbrıs'ta Limassol ve Famagosta ya da bizdeki deyimle Magosa limanı, oradan canlı hayvanı aldığı, yüklediği Sayda Sur'dan getirip Kıbrıs'a bırakır canlı hayvanın bir kısmını. Oradan da şarap alır ve böyle bir ticaretin değiş tokuşla, barter sistemiyle yürütüldüğü bir dönemden beri Mersin en önemli mihenk taşı, en önemli kalkınma noktası, lojistik ve ticaretle, dış ticaretle bağımlı, limana dayalı bir sektörden bahsediyoruz.
22: Sizin yani kitabınızı da başlık olmuştur aslında.
23: Evet, Mersin dediğiniz bir limandır aslında. Yani evet, limanı çıkarın geriye, Mersin'den geriye bir şey kalmaz. Ya da sembolik anlamda limanla limonu çıkarın geriye. Ki ikisinin de Mersin tarihindeki yeri 150 yıllık bir tarih. Ondan önce limanlar yok mu? Olmaz olur mu? Yani limanlar dediğiniz, tekrar söylüyorum, mesela Kız Kalesi, Korikos ya da Eloza Sebaste, şimdiki Ayaş, çok önemli limanlar. Hititler döneminden, Etiler döneminden, savaşlar döneminden Anadolu'nun dünyaya açılan kapıları bunlar. Tabii Tarsus çok önemli. Tarsus yani o 4000 yıllık hikayenin en önemli noktalarında. Yani Kleopatra'nın Antonis'le buluştuğu bir liman hareketinden bahsediyoruz. Mersin o konuda özellikle Tarsus'un önemini yitirmesiyle, ki coğrafi bir önem yitirmedir o. Herhangi bir sosyal siyasal gelişme değildir. Liman doluyor, artık limanda büyük gemilerin yanaşması mümkün olmuyor. Hadi derinliği olan bir yer bulalım derken önce Kazanlı, sonra Karaduvar deniyorlar, olmuyor. Ha, Mersin diye bir yer var diyorlar. Ve Mersin'de keşke 1908 yılında Mersin ana liman haline gelebilseydi. Yani o Hallaçya'nın 1908 yılında gelip fizibilite çalışmasını bitirdiği, yatırım aşamasına getirdiği bir limandan bahsediyoruz. Neresi o liman? Deliçay'la Müftü Deresi arası ya da Eferenk Deresi dediğimiz, işte doğusuyla batısıyla Mersin'in tümünü bir liman haline getiren, daha sonra da defalarca deneniyor bu. İşte Hallaçyan mümkün olmuyor, Cavit Bey geliyor, mümkün olmuyor, Cumhuriyet kuruluyor, mümkün olmuyor, daha önce konuştuk bunları. Demokrat Parti'nin gelişiyle ivme kazanan bir liman ama o limana asıl yeni misyonu yüklemeye çalışan ama bir türlü başarılı olamayan bir Özal politikaları var. Ya 1980 yılından başlayarak 24 Ocak kararları ile beraber bugün Çin'i Çin yapan, bugün dünyanın en önemli, Amerika'ya kafa tutan ekonomisini yükselişini sağlayan Çin'i ayağa kaldıran en önemli etken, nitelikli endüstri bölgeler, serbest bölgeler. Yani 10 tane serbest bölge kurmuş. Her biri farklı farklı alanlarda kendini geliştiren. O serbest bölgeler sayesindeki üretimiyle Çin bugün bütün dünyanın tedarikini sağlayan ülke haline gelmiş. Biz bunu Çin 1990'larda başladı, 2000'lerden itibaren hızlandırdı süreci ama mesela Özel başarılı olmuş olsaydı ya da 1973 Lübnan Savaşı patlak verdiğinde Lübnan yerine biz Mersin'i alternatif olarak koyabilseydik bugün Mersin bambaşka bir yerde olurdu. Ya da Özal'ın nitelendirdiği o Tarsus'la bugünkü ne diyelim yine Müftü Deresi ya da biraz daha ötede hadi Mezitli Deresi arasındaki bölgeyi serbest şehir haline getirebilmiş olsaydık sadece Mersin değil Türkiye bugün çok farklı bir yerde olurdu.
22: Hep yapsaydık, yapabilseydik.
23: Evet yani.
22: Bunları çok söylemişiz.
23: Yani ama şöyle bir gerçeğimiz var bizim. Bir varlık var, bir değer var. Her tehditte o değerin nasıl önemli olduğunu buluyoruz, biliyoruz, öğreniyoruz ama o tehdidi fırsata çevirecek adım bir türlü atılmıyor. Hep keşkelerle devam eden bir şey. En son pandemi. Pandemi koptuğu vakit, pandemide herkes evlerine kapandığı vakit, Çin'deki tedarik zincirinin en ciddi halkası koptuğu vakit ne dedik? Ya keşke Mersin o konuda bir Çin'le birlikte daha pandemi olmadan önce hareket edebilseydi, Çin'in bir takım yatırımları, bir takım üretim merkezlerini buraya taşıyabilseydik. Mesela benim o az önce zikrettiğim Mersin dediğiniz bir liman da aslında kitabın ön sözünde ben özellikle bir manifestoyu koydum ön söze. 2008 yılında benim dile getirdim. 2008 yılında ben bunu anlatıyorum. Nitelikli bölgelerin mesela Kazanlı Seyhan projemiz vardır bizim biliyorsun. Sadece turizmle sınırlı kıldık onu. Oysa 2011 yılında önce 2009 yılında Kürşat Tüzmen sonra arkasından gelen Zafer Çağlayan ikisi de ekonomiden sorumlu bakanlar. Çok önemli o zaman ekonomiden sorumlu bakanlar da bakandı yani.
22: Tabii ki.
23: Bakandı. Şimdikiler sadece bakıyorlar ama onlar gerçekten bakandı. Onların döneminde mesela Çin'i gidip gördükleri vakit ya bizim bunlardan neyimiz eksik demeye başlamışlardı. Mesela seninle yıllarca şeyi konuştuk. Dubai çölden bir cennet yaratıyor, bir yatırım vahası yaratıyor finansman açısından, turizm açısından. Biz cenneti çöle çeviriyoruz. Yani Mersin'in son 10-15 yılda uğradığı saldırılar, doğa anlamında uğradığı saldırılara baktığım vakit bu cenneti cehenneme nasıl çevirebiliriz noktasına gelen bir Mersin'den bahsediyoruz.
22: Sizinle yaptığımız sohbetlerde Mersin'in önemini anlatırken şöyle bir konuyu öne çıkartmak lazım. Siz hiçbir zaman olaya duygusal bakmadınız. Mesela yazdığınız kitabı da ben okudum. Diğer kitapları da okudum. Her defasında Mersin'i bir alternatif olarak her anlamda gösterdiğinizde bunu ben Mersin'de yaşıyorum ya ben burada yaşadığım için Mersin dememişsiniz. Hep gerekçeler ortaya koyuyorsunuz ve bunlar mantıklı.
23: Hong Kong'da da yaşasaydım, Beyrut'ta evet. da yaşasaydım Mersin'in bölgesel olarak nasıl önemli bir noktada olduğunu anlatırdım yani. Görürdüm, söylerdim.
22: Bu çok öne çıkmış ama Mersin bunu anlamamış. Yani Mersin içinde yaşayan insanlar, Mersin'de yaşayan insanlar, iş dünyası işte özellikle oda başkanları, STK başkanları evet duygusal yaklaşmışlar. Açıklamalar da duygusal. Ama Mersin gerçeğini anlatamamışlar.
23: Şimdi hani deryada yüzüp deryadan habersiz balıklar gibiyiz diye bir tabir vardır. Yani bu mealde bir tabir vardır. En son Ticaret Sanayi Odası'nın bir meclis toplantısı yapıldı. Sanıyorum dün yapıldı. Çarşamba günüydü. Orada mesela Ticaret Sanayi Odası Başkanı'nın verdiği bir bakış var. Laskiye ile gidip görüşmüş ticaret odasından bir heyet o görüşmelerin arkasından gelip şu söyleniyor. Irak, Suriye ve Türkiye yeni bir çekim merkezi haline gelecektir. Yani Hürmüz'e alternatif yeni bir harita belirleniyor. Şimdi Ticaret Sanayi Odası paylaşırken haberlerini eskiden yorum yazabiliyorduk. O yorumları kapatmışlar. Bunun üzerine onu paylaşan arkadaşlara yazdım. Ya hepsi benim dostum, arkadaşım. Dedim ki ana konteyner limanı olmadan bir Mersin bu haritanın neresinde? Yani sizin bu haritanın bir yerinde yer alabilmeniz için ana konteyner limanına sahip olmanız lazımdı. Veya başka bir ifade söyleyeyim. Ana konteyner limanı nerede yapılacaksa bu üç Suriye, Irak, Türkiye üçgeninin merkezinde yer alacaktır. Bu Suriye'de de yapılabilir. Geçtiğimiz günlerde paylaştım ben bunu bir öngörü olarak. Suriye'deki şu andaki gidişat ana konteyner limanının Tartus'ta, Laskiye'de yapılması Türkiye'den yapılmasından çok daha rahat. Çünkü Suudi Arabistan Hürmüz'de gelmekte olan tehlikeyi görünce bir defa internet kablolarının geçtiği bir yerden bahsediyoruz ve tehdit altında. Bugün İran diyor ki bu uzak doğuyu, orta doğuya, orta doğuyu Avrupa'ya bağlayan internet altyapısı fiber kablolar ki bütün iletişim oradan geçiyor. Yani uçağın inip kalkmasından tut hastane randevusuna kadar ya da finans sektöründe bankacılık hizmetinin senin maaşını gidip çekebileceğin banka hizmetini alabilmen için ATM'nin çalışabilmesi için bu kabloya ihtiyaç var ve bu kablolar bugün tehdit altında. Suudi Arabistan diyor ki madem ki öyle biz buna alternatif olarak Suriye'den Suudi Arabistan'a oradan da uzak doğuya Güneydoğu Asya'ya uzanacak bir kabloyu yeniden alternatif olarak döşemeye başlayalım. İşte 10-15 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediliyor ki bir senede kendini finanse edecek bir yatırımdır. Bunun için seçtiği yer neresi? Suriye. Ve Suriye, Suudi Arabistan bu Hürmüz gelişmeleri, Dubai'nin düştüğü durum, Katar'ın düştüğü durum, çaresizlik içinde bir anda o sırça köşklerin tümünün yıllar içinde kurulan 20 yıl 30 yılda kurulan o sırça köşklerin iki tane dronla adeta berhava edilmesi oranın nasıl bir pamuk ipliğine bağlı yani Hürmüz'e bağlı Hürmüz'ün karşısında yer alan İran'ın karşısında yer alan Dubai'nin Katar'ın diğer Kuveyt'in diğer bütün ülkelerin yani Körfez ülkelerinin, Haliç ülkelerinin nasıl risk altında olduğunu gördü Suudi Arabistan. Buna alternatif olarak nereyi düşünüyor şimdi? Suriye'yi düşünüyor. Peki bizim bu konuda bir çalışmamız var mı? Biz 2009 yılında o kitabımda yer verdiğim ana konteyner limanını 2009 yılında biz hayata geçirebilmiş olsaydık ya da Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı o 2009'daki tanımımızla hayata geçirebilmiş olsaydık 30 milyon yolcuyu indirip kaldıran bir Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı ana havalimanı, hap limanı ve Mersin ana konteyner limanını hap limanı olarak hayata geçirebilseydik Dubai'nin yerini alırdık.
22: İş dünyası şöyle bir hata mı yapıyor? Limanımız var mı? Evet var. Uluslararası havalimanımız var mı? Evet var. Daha ne istiyoruz?
23: Ya yemin etsem başın ağrımaz ama bizim vizyon olarak ortaya koymaya çalıştığımız o hayal projesiyle bunun uzaktan yakına ilgisi yok. Sen İstanbul'dan alman gereken bütün dünyayı Orta Doğu'ya, Orta Doğu'yu Uzak Doğu'ya, Güneydoğu Asya'ya taşıyacak olan kavşak noktasını İstanbul yerine eğer Çukurova'ya biz deruhte edebilseydik çok farklı bir yerde olurduk. Yani bugün Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın Gaziantep Havalimanı'ndan çok da fazla bir farkı yok. Antalya bizim 10 katımız yolcu taşıyor. 20 katımız ne 10, 110 milyon yolcuya hitap ediyor. İstanbul'da yeni tasarlanan, yeni hayata geçirilen havalimanı 100 milyon yolcuya göre tasarlanmış. Şimdi eğer biz Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı gerçek anlamda bir İstanbul'a alternatif, Marmara'ya alternatif, o benim önerimle yani deprem sonucunda 15 milyonluk bir şehrin tekrar 5 milyona inmesi halinde olası riskler nedeniyle sadece ölümlerden, depremin yıkımından bahsetmiyorum. Ondan sonra İstanbul'un yaşanamaz hale gelmesi, yeniden ayağa kalkması bir 20 senesini alacaktır. Ve zaten en büyük hata 5 milyonu taşıyamaz İstanbul'a 15 milyonu yönlendirmekti. Bunun yerine alternatif olarak biz Çukurova'yı yapabilmiş olsaydık bugün çok farklı bir yerde olurduk. Uluslararası liman derken ben evet Mersin'de bir liman var. İyi kötü Türkiye'nin 4. limanı ama benim söylediğim ana konteyner limanına kavuşabilmiş olsaydı Mersin bugünkü limanı da şemsiyesi altına alan Sadece İskenderun değil, sadece Laskiye, Tartus değil, sadece Beyrut değil, sadece Hayfa değil, sadece Kıbrıs'ta Limassol ya da Magosa, Girne değil, sadece Mısır'da Dimyat ya da İskenderiye limanları değil, hepsine hitap edebilen bir limandan bahsediyorum. Bu bir lojistik mimari olacaktı. Limanla kalmayacaktı ki. Bütün dünyanın lojistik sektörü mutlaka Mersin'de bir yer almak için, yerleşmek için, burada istihdam sağlamak için ve faaliyetini burada sürdürmek için gelecekti. Çünkü bahsettiğim 10 tane limanın tümüne hitap edecek olan bir lojistik mimari inşa edilecekti. Biz sevgili Serkan 15 yıldır daha bir lojistik köyünü hayata geçiremedik. Kayseri'de var lojistik köy, Mersin'de yok. Şimdi Yenice'de bir lojistik köyden bahseder. Her gelen vali orayı bir ziyaret eder, arkasından bir demeç patlatır. İşte Yenice'de lojistik köy. Yenice'de lojistik köy başka bir şey. Benim anlattığım lojistik köy bambaşka bir şey. Şimdi o lojistik köy alternatif olarak mevcut liman ne yaptı? Geldi Atatürk Parkı'nın önüne. Az önce fotoğrafta da paylaşırız birazdan, sen de ben de. Kocaman gemi yanaşıyor.
22: Evet.
23: Atatürk Parkı'nın önündeki rıhtımı lojistik köy yaptı. Elleşlemeyi orada yapıyor. Mersin'in payına düşen ne bundan? %90'ı yabancılara ait, %50'si Singapurlara, %40'ı bir Avustralya emekli fonuna, %10'u da Akfen grubuna, Hamdi Akın'ın Akfen grubuna ait olan bir limandan bahsediyoruz. Bu limanın Mersin'e katkısı ne? Sıfır.
22: Mersin'e katkısı, işte baktığınız zaman iş dünyasının önemli isimleri Mersin'den uzaklaşmış. Mersin'i terk etmiş.
23: Çünkü Mersin'i tarih boyunca, bugüne özgü bir sorun da değil. 150 yıldır Mersin'e gelen her yabancı, her yatırımcı önce burayı bir transit alanı haline getirmiş. Kazanacağını kazanmış, vuracağını vurmuş ve sıçrayıp gitmiş. Nereye gitmiş? İstanbul'a gitmiş, Avrupa'ya gitmiş, dünyanın çeşitli yerlerine gitmiş. Ama burada kalmamış. Burada bir sermaye birikimi, Mersin'i ayağa kaldıracak bir sermaye birikimi yok. Mersin şöyle bir acımasız tablosu da var. Mesela Antep'te kökleşmiş bir sermaye vardır. Bu sermaye Antep'e hizmet eder ve Antep'ten kazandığını da Antep'e koyar. Mersin'de kazanılan Mersin'de kalmıyor. En acımasız yanı da şu, Mersin'de ısrarla kalmak isteyenlerin de biz ayağından çekerek yerle bir ediyoruz.
22: Pişman ediyoruz.
23: Pişman ediyoruz
22: kaldıklarına. Oysa ki biz sizinle Eski Mersin programları da bu sene özellikle fazla yaptık. Eski Mersin programlarında gerçekten Mersin'e değer katan çok fazla isim ve bunların içerisinde belediye başkanları da var, iş insanları da var. Kadınların rolü mesela çok önemli rolleri var. Bunların hepsi ön plana çıkmış ve birer birer eritmişiz.
23: Ya 1890'da mesela bu şehir daha 2500 nüfuslu bir köyken bir Mavromat yaratmış. Bir Bodusak yaratmış. Bunlar şimdi adlarını söylediğim vakit yani gülüp geçiyor insanların çoğu. Bodusak'ı, Mavromat'ı nedir falan filan diyorlar da bunlar Doğu Akdeniz havzasının en önemli biri lojistik ama lojistikle beraber sanayileşmeyi de kuran insanlar bunlar. Yani İngiltere'ye alternatif ya da Amerika iç savaşının patlak vermesiyle beraber artık pamuğa erişemez hale gelmiş olan Avrupa'nın o tarihte İngiltere tekstilde ön plandadır. Sanayileşmeyi ön plana çıkararak bütün ne diyelim, dokuma endüstrisi İngiltere'ye aittir. İngiltere'nin Anadolu'daki bağlantı noktasıdır. Hem sanayileşme, İngiltere'den makineler alıp getirmiş. Düşünebiliyor musun? O tarihte yani 2500 nüfuslu, 3000 nüfuslu bir şehirden bahsediyorum. Ya da Tarsus diyelim, 20 bin nüfuslu, 15-20 bin nüfuslu bir yerde 1000 civarında istihdam yaratıyor Mavromatti. Ama Mavromatti onunla kalmıyor ki. Finansman da var. Banka kuruyor. Kendisi de Bodusaki. İkisinde ayrı ayrı bankaları var Mersin'de. Bununla da kalmıyor.
22: Ne kadar güçlü iş insanları.
23: Bununla da kalmıyorlar. Uzak doğudan Avrupa'ya uzanan, bugün bahsettiğimiz bu lojistik sektöründe Mersin işte o tarihte sıçrama noktası olarak kullanıyorlar. Bütün gemiler, bütün ihtiyaçlar ipeğinden tut baharatına kadar, kalayına kadar, her türlü madenine kadar Mersin'e geliyor ve Mersin'den dağıtılıyor. Ki liman yok Mersin'de, iskeleler üzerinden. Marumati'nin kendisine özgü iskelesi var. Bodosaki'nin tren demir yolu bağlantısı var, tesisinden iskeleye mal taşıyıp sağlayacak olan. Bodosaki sadece Mersin'de değil, Bodosaki İstanbul'da turizme yatırım yapıyor. Yani bir gece misafir edilmediği, kapıda bırakıldığı
22: Perapalası
23: alıyor. Sadece o değil. Bodosaki dediğim vakit bütün Karadeniz bölgesinde Bartın, Zonguldak arasındaki bütün kömür madenlerinin işletmecisi.
22: Anlattığınız yıllarda esnaf da para kazanıyor.
23: Kazanmaz olur mu? Yani hep
22: esnaf da mutlu.
23: Şimdi tekrar söylüyorum, ana konteyner limanı Mersin'e yapılmış olsaydı ne olurdu diye soranlara esnaf ağzıyla cevap veriyorum. Esnafların bakışıyla anlatıyorum. Ağzıyla demeyeyim, bakışıyla anlatıyorum. Bugün günde 2000 tantuni satanın 20 bin tantuni sattığını düşün. Ya yani örneği oradan vereyim.
22: Evet.
23: 500 kilo cezerye satanın 5 ton cezerye sattığını düşün. Çünkü yaşadık biz bunu.
22: Yani ben onu diyeceğim. Yani anlattığınız şey aslında bir hayal değil. Mersin zaten bunları yaşamış bir kent.
23: Ya 5 metrekare bir dükkan Uray Caddesi'nde günde 2000 kilo pirinci, ki pişirdiğim vakit 2000 kilo pirinç aşağı yukarı suyuyla beraber, bilmem çeşnisiyle beraber 10.000 kişilik bir porsiyona hitap eder. Belki daha da fazla. Ona hitap eden 5 metrekarelik dükkanlardan bahsediyorum. Şimdi oteller yapılıyor.
22: Şimdi siz hızlı geçtiniz. Bunu ilk defa dinleyenler var. Uray Caddesi'nde bir pilavcı günde 2000 kilo pirinçli pilav yapıyor.
23: Ben canlı tanıyım.
22: Evet,
23: ben canlı
22: pilav yapıyor.
23: Ben 2000, canlı tanıyım.
22: 2000 kilo pirinçli pilav yapıyor ve 10.000 kişiye bu pilavı günlük satıyor.
23: Yemek olarak satıyor. Evet. Yemek olarak satıyor.
22: Mersin'de yaşandı bu olay.
23: Kesinlikle. Ve öyle tarih öncesinden falan, 79-82 Irak-İran Savaşı. Irak-İran Savaşı'nda Mersin en önemli lojistik üs haline getirildi, geldi. Ve tabii onda Özal'ın politikaları, iki ülkeyle de dengeli politika yürütmesi, iki ülkeyle de ilişkilerini sürdürmesi, para ödeyemeyen Irak'a sen petrolü ver, ben sana her türlü gıdayı, ilacı, her türlü ihtiyacını karşılayayım diyen bir politika sonucu Mersin ve İskenderun bir nebze ikinci planda kalsa da Mersin önemli bir mihenk taşı haline gelmişti. Ve biz onu sürdürebilseydik bambaşka bir yerde olurduk. Şimdi İran Savaşı daha patlak vermeden ben dedim ki Hürmüz Boğazı kapanacak, işte burada yayınlar.
22: Tabii
23: yani,
22: canım, daha savaş yoktu bile ortada.
23: Şubat ayında biz yaptığımız programlarda inşallah bir gün YouTube'a yüklediğimiz vakit insanlar açıp bakarlar, ha bunlar ne konuşmuşlar diye merak edenler 50 sene sonra, 100 sene sonra eğer uzayda bir yerlerde duruyorsa sesimiz, dinlerler ve görürler bunu. Şimdi o tarihte dedim ki Mersin'in ayağına yeni bir fırsat geliyor. Ya duygusal yaklaşmamanın şeyidir o. İran halkının verdiği mücadeleye, İran'ın uğradığı haksız saldırılara karşı çıkmak ayrı bir şeydir. Ona insan olarak karşı çıkarım. Ama bir yandan da bir hayatın gerçeği var. Hayatın gerçeği nedir? İran'ın ihtiyaç duyduğu her türlü ürünün Mersin üzerinden sağlanabilmesidir. İşte Mersin'le oranın arasında bir organik bağ kurmaktır. Türkiye bunu yapamadı.
22: Yapamadı, evet.
23: Şu anda Pakistan yapıyor onu.
22: Biz savaş çıkmadan önce bu öngörüyü ortaya koymuştunuz siz. Ama geldiğimiz süreçte hayır, böyle bir şey yok.
23: Ticaret Sanayi Odası Başkanı'na, diğer bütün odalara, derneklere gönderdiğim mesajlar duruyor. Şubat ayında yolladım. Bu öngörülerimi, buna göre bir hazırlık yapılması gerektiğini, buna göre hükümete gidilip bu konunun anlatılması gerektiğini. Ya şu anda iktidar bu fırsatların hangisinin farkında çok emin değilim. Yani az önce bakan dedik ya, o dönemin bakanları bunu, Kürşat Tüzmen defalarca kalktı. 2008-2009'dan bahsediyorum. 2002'den itibaren Irak'ın yaşadığı bütün şeylerde Saddam'la da görüşen, Saddam'dan sonrasıyla da görüşen ve o görüşmelerde Türkiye'nin payına ne düşer, bunun pastasının en büyük dilimini Mersin'e nasıl sağlayabilirim diyen iki tane bakandan bahsediyorum.
22: Kürşat Düzmen'in bir toplantısını hatırlıyorum. Daha yeni bakan olmuştu. O zaman işte burada ilk toplantısını yapıyor. Karşısında da ulusal basının temsilcileri var. Şöyle seslendi. Arkadaşlar dedi, artık dedi bütün önemli toplantıları Mersin'de yapacağız. Bütün önemli konuları Mersin'de açıklayacağız. Kendinizi ulusal basına söylüyor. Ona göre hazırlayın.
23: Mesela
22: bu çok çok önemli bir atılım da bana göre.
23: Kesinlikle, ama gerçekten hakkını vermediğimiz, yani şimdi ahde vefa adına bir şeyleri konuşmamız lazım. Madem ki bir kapanış programı yapıyoruz. Kürşat Tüzmen'in bakışıyla ben Mersin'i anlatmaya çalışayım. Kürşat Tüzmen bakan olmadan önce, mesela 2002 seçimlerinde ben Kürşat Tüzmen'in Mersin'den milletvekili olup bakan olmasını çok savundum, çok istedim. Kim karşı çıktı? Ali Er karşı çıktı. Ve Ali Er'in karşı çıkışıyla beraber Mersin'in almadığı Kürşat Tüzmen'i kim aldı? Antep aldı.
22: Gaziantep.
23: Bugün evet. Antep'in ihracatta, özellikle sanayi ürünü ihracatında bir noktaya gelmesinde gerçekten Kürşat Bey'in büyük payı vardır. Büyük katkısı vardır. Sonra 2009 yılında koşullar değişti. Ya dedik, hadi bu sefer Kürşat Bey'i Mersin'e alalım. Kürşat Bey'i Mersin'e aldığımızda yine Uray Caddesi'nde Azakhan'ın karşısında İhracatçılar Birliği'nin binası vardı. Ve orada muhteşem bir toplantı salonumuz vardı. Neden İhracatçılar Birliği'ni aldık, kuş uçmaz, kervan geçmez yerlere taşıdık, ayrı bir soru. Orada ilk defa bir toplantı yapıyor Kürşat Bey. İşte bütün derneklere, odalara, sivil toplum örgütlerinin sözcülerine, Ziraat Odası'ndan MESİ adına, MİSİ adına, Ticaret Sanayi Odası'na, borsaya, herkese söz veriyor. Ben de elimi kaldırdım. Dedi ki, Abdullah Bey, yani kişi olarak dedim ki, ya bana iki dakika, yani hangi kurumun şeyinden çalacaksanız hepsi razıdır benim söz almama, iki dakikasını bana feda etmeye. Bir konuyu anlatmak istiyorum. Buyur gel dedi. Çıktım. Kürsüye çıktım. O sırada Çukurova Uluslararası Havalimanı yok.
22: Yok, evet.
23: Çukurova Uluslararası Havalimanı yerine Erdem'le Ayaş arasında bir stok tipi küçük
22: kuyu tarafına bir şey düşünülüyor.
23: Kumkuyu bir havalimanı düşünülüyor. Küçük bir havalimanı. Yani olsa ne olur, olmasa ne olur.
22: Hatta pisti kısa, nasıl uzatırız falan filan tartışmaları
23: aynen,
22: var.
23: Aynen. Yani küçük uçakların öyle, bugünkü Boeing 737'ler bir yana, çok daha küçük uçakların bile inip kalkamayacağı. Dedim ki, Mersin'i havalimanı konusunda gelin bölgenin en önemli üssü haline getirelim. İşte orada ben uluslararası fuar merkezini dile getirdim. Orada dünya ticaret merkezini bu havalimanının etrafında oluşmasını dile getirdim. Şöyle bir düşündü. Gitmiş görmüş dünyayı. Ya yani ben Kürşat Bey'in Ekonomi Bakanlığı'nda memur olarak geçtiği günden beri tanıyorum. Ondan öncesini de tanıyorum. Ondan önce de bir şirketin dış ticaret müdürüydü. Mersin'e gelir giderdi. Bizden fiyatlar falan alırdı. STFA'daydı. O zamandan beri tanırım. Dedim ki, yapılması gereken şey çok basit. Burayı öyle bir konuma getirelim ki burası bütün dünyanın Orta Doğu'yla, Uzak Doğu'yla Batı'yı buluşturan bir nokta haline getirelim. Şöyle bir baktı baktı. Oraya dedi, mutlaka Airbus A300'leri indirmemiz lazım. Airbus A300'ler dedin 700-750 yolcuya hitap eden, kanat genişliğini, yani pistleri bu kanat genişliğine
22: Türkiye'de
23: göre.
22: Türkiye'de sadece herhalde İstanbul'a inebiliyor diye hatırlıyorum.
23: İnemiyordu o sırada.
22: Evet, doğru, o yıllarda
23: o
22: inemiyordu.
23: O sırada inemiyordu.
22: Yeni havalimanına inemiyordu.
23: Kanat genişliğini buna göre ayarlayalım dedi. Şimdi o projeden biz nereye geldiğimizi gayet rahat görüyoruz. Yani dediğim gibi, biz o fırsatları değerlendirebilseydik, ana konteyner limanını mesela projelendiren, ÇED dosyasını tamamlayan Kürşat Bey'in dönemindeki kadrodur.
22: İşte geçmişe baktığımız zaman gerçekten hep fırsatlar, tehditler ve kaçırdıklarımızı çok fazla konuşmuşuz. kent merkezini mesela bir ticaret merkezini çok fazla konuşmuşuz. Trafiği mesela çok fazla konuşmuşuz. Bunların hepsinin kent merkezinden insanların uzaklaştırdığı nedenler olarak aslında karşımıza çıkıyor. İşte bahsettiğiniz esnaf. Yani esnaf iş yapamıyor Mersin merkezinde. Uzaklaşıyor.
23: Olan kaçıyor. Haklı evet. olarak kaçıyor. Yani 3 kişinin gelip bir hamburger yiyebilmesi, bir tantuni yiyebilmesi için arabasını park etme şansı yok.
22: Evet.
23: Niye gelsin? Yoksa hadi adını da verelim. Forum yapıldığı vakit ben hep şunu iddia ettim. Çamlıbel'le yani Cumhuriyet Meydanı ile Gümrük Meydanı arasındaki bölgedeki Atatürk Caddesi 10 tane forumu cebinden çıkarır. Potansiyel olarak. Tek eksiği var, araba park etme şansın yok. Ve o sırada daha henüz pandemi de patlak vermemişti. Ona rağmen sokak alışverişi dünyada yükselen trendti. Bugün çok daha yükselen trend. Yani cadde alışverişi, caddeyi bir alışveriş merkezi haline getirdi.
22: Gaziantep yaptı, Afyon yaptı, Urfa yaptı. Birçok yerde gördüm ben bunu. Eskişehir yaptı.
23: Bu çok rahatlıkla yapılabilirdi. Mesela bunu da sağlayamadık. Otopark sorunu çözemedik ve çözemediğimiz sürece de burası çökme noktasına mahkumdur. Seninle konuştuğumuz programlarda hep anlatıyoruz. Şimdi limanın karşısında Müfide İlhan var. Hal Mahallesi var. Değil mi?
22: Evet.
23: Limana serbest bölgeye 500 metre uzaklıkta ve nefes alacağım bir şey yok. Yani çökmüş artık. İflas etmiş bir bölgeden bahsediyoruz. Şey anlamında, inşaat anlamında, gelişme anlamında, sosyal doku anlamında iflas etmiş bir bölgeden bahsediyoruz. Şehir nereye taşındı? Yer olmadığı için ya mevcut yeri bıraktı, Erdemli'ye taşındı şehir. Şu anda Erdemli'ye doğru gidiyor. Kargapınar, ondan sonra Arpaşbahşiş, Alata, Erdemli.
22: Evet. Şimdi bir de yine ben geçmiş programları tararken bir sözünüz çok hoşuma gitti. Bu bir yatırım tavsiyesidir. Özellikle altını çiziyorsunuz. Mersin'e yatırım yapmayın.
23: Evet. Evet.
22: Çünkü artık binasto bu memlekette şişmiş vaziyette, balon patlamış vaziyette. Ama bahsettiğiniz alanlar işte Erdemli'ye kadar, Silivke'ye kadar alanlara şöyle bir bakalım. Hem yeni binalar var hem de devam eden inşaatlar var.
23: Şimdi o cümleyi ben nerede kullandım? Bir toplantıya bir arkadaşımın ricasıyla katıldım. Konuşmacılar var. İşte anlatıyorlar. Mühendisler var, mimarlar var, odalar var, dernekler var. Anlatıyorlar. Önemli biri kalktı söz aldı. Dedi ki Mersin öyle bir potansiyele sahip ki dedi. Ne alırsanız burada altına dönüşecek. Aman dedi bir an önce ne bulursanız alın. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir diye de not düştü. Ben de söz aldım. Yine bir aykırı tavrım vardır benim. Yani aslında davetli değilim. Sadece misafirim.
22: Dayanamadım.
23: Evet. Dedim ki arkadaşlar ben size bir yatırım tavsiyesinde bulunacağım. Mersin'de inşaat sektörü öylesine şişmiştir ki sakın buraya yatırım yapmayın. Önce bunları bir satın. Yazık değil mi? Yani şimdi inşaat yapmak kolay. Ama siz ne yapıyorsunuz? Bir senelik bir istihdam sağlıyorsunuz. Aslında palyatif bir iyileşme.
22: Tabii.
23: Yani her sektör canlanıyor. Peki inşaat bittiği vakit herkes kapının önüne. Ve o inşaatı satmadığınız, o inşaatı doldurmadığınız sürece onu söyleme sebebim de şuydu. Ana konteyner limanına kavuşmamış bir Mersin'de siz 1 milyon dolarlık daireyi satamazsınız.
22: Sonra işte binanın elektriğini yapan elektrik mühendisine daire veriyorsunuz. İşte
23: asansörü yapana asansör veriyorsunuz.
22: Evet.
23: Bu sefer 1 milyon dolara sizin satmadığınız daireyi asansörcü getiriyor 500 bin dolara müşteri bulursa satmaya çalışıyor. Demek ki fiyatı 500 bin dolarmış oran o 1 milyon dolar değilmiş. Ve bu kadar çok rakamını verdim. Dünyada %4,5'tür gayri safi milli hasılada inşaatın aldığı pay. Bunun %1 artması demek orada bir balon oluşmaya başladığını gösterir. İstanbul'da balon var dediğimiz vakit 5,5'u 6'yı bulmuştu İstanbul. Ve bir balondan söz edilir. Çin 6'yı bulduğunda bir balondan söz edilmeye başlanmıştı. Halen daha Çin'deki o balonun patlama riskine karşı bütün dünya nefesini tutmuş seyrediyor. Mersin'de rakam verdim. 3.5'dan 15'e çıkmış.
22: Siz sınırı 5-6 diyorsunuz, biz 15'ten
23: 15'e çıkmışız. Tarım 20'den 10'a düşmüş, inşaat 3.5-4'ten 15'e çıkmış. Bu balon patlayacak. Benim işim uyarmak. Yani benim işim orada inşaat yapmış vatandaşın inşaatını pohpohlamak ya da alkışlamak değil ki. Ben fotoğrafı görüyorum. Ben kötü haber veriyorum. Yani dağın ötesinde görünmeyeni bugünden söylüyorum. Dinleyen dinler, dinlemeyen dinlemez.
22: İşte tarım alanlarını biz binalara çevirdik. %20'den %10'a düşürdük. Bu da şunu gösteriyor aslında. Kapanın elinde kalan tarım alanlarına biz bir an evvel bina dikelim.
23: Evet. Yani ineği ömür boyu sütünü alıp oradan peynir, yoğurt, yününden, derisinden, tırnağından, her şeyinden, boynuzundan faydalanmak yerine kısa vadede ineği kesip yemeyi tercih ettik. Evet, bir jenerasyon için, bir nesil için kurtuluştur. Yani adam oturup o limon bahçesini niye beklesin, 30 dönümlük, 40 dönümlük limon bahçesini? Şimdi düşünebiliyor musun? Ülkenin geldiği noktaya bak. Ülke 18 trilyonluk bir bütçeye sahip 2026 itibariyle. Rakama dikkat. 18 trilyonluk bütçenin %15'ini faize veriyoruz. Tarıma verdiğimiz destek ne kadar? 1/1'in altında.
22: Yok etmişiz.
23: Yok etmişiz. Ve özellikle Mersin'de bu çok dramatik olarak görülüyor zaten. Küçük üretici satabilen, hadi şansı yaver gitmiştir, işte dağla deniz arasında bir bölgede ise hani hep anlatılır, adam Avrupa'ya tedaviye giderken çocuklarıyla vedalaşıyor, vasiyet ediyor. Diyor ki erkek çocuklarıma zeytinliği bıraktım, kız çocuklarıma da kumluğu bıraktım, yani hiçbir işe yaramayan. Dönüşünde bir bakıyor ki erkek çocuklar dolmuşla gelmişler onu karşılamaya. Kızlar son model arabalarda. Ya ne oldu diyor. Ben erkek çocuklarımı kurtarmak için en değerli yerleri onlara. Diyorlar ki inşaat.
22: Şu an işte örnekleri Mersin'den Erdemli'ye, Silifke'ye kadar uzanan bölge.
23: Tabii adam tekrar söylüyorum 30 dönüm yerde 4 tane apartman dikse Allah bereket versin. Yani her çocuğuna 2 daire bırakır, kendisi de gider keyif içinde. Niye gidip uğraşsın ilaçlamayla, bu maliyetlerle tarım nasıl yapılacak Türkiye'de? Mümkün değil ki.
22: Yine geçmiş programlarımızdan bir örnek vereyim. Domates 120-150 bandına çıktığında siz burada şunu söylediniz. Yani niye şaşırıyorsunuz ki? Yani sadece domatesi biz tezgahta görüyor ve fiyatına şaşırıyoruz. Oysa ki siz savaş öncesi ve geldiğimiz noktada domatesin aslında bu darbeyi yediğini anlattınız bize.
23: Tabii İran'ın Rusya tedariki kapanınca savaş nedeniyle İran her türlü ürünün ihracatını durdurunca Rusya o tarihte iklim itibariyle kendi domatesi yetişmediği için Rusya'ya domates üreticisi yapan da biziz.
22: Evet.
23: O uçak düşürülme hikayesinden sonra
22: doğalgazla domates üretmeye başladılar.
23: Tabii bedava doğalgaz duruyor. Seraları kurdular. Seralarda dünyanın en büyük domates ihracatçısı olurlarsa şaşmam Ruslar, ama belli mevsimde yetişmiyor ya da o lezzete ulaşmıyor. İran'dan 3 kuruş aldıkları domatesi Türkiye'den almaya başladı. Geçici bir şeydi o. Geçici bir dönemdi. O dönemde işte dün baktım domates fiyatları 40 liraya gerilemiş.
22: Yani tabii yazla beraber
23: 140
22: biraz
23: liradan
22: daha.
23: 40 liraya gerilemiş. Büyük ihtimalle Ruslar artık kendi domatesleri de kısa dönemde devreye girdi. Buraya kadar.
22: Ama işte bu tabii bizi hem üreticiyi etkiliyor derinden, hem de tüketiciyi çok derinden etkiliyor. Sonuçta insanların şu an en büyük derdi ekonomi. Ekonomik gerekçeler de artık ilk sıralarda yer alıyor. İşte yaz geldi, Kurban Bayramı. Tabii ki herkes tatil yapmak ister. Tabii ki herkes bir aylara gitmek ister. Fakat bu imkan yok artık. Bir de şöyle bir gerçek var. Turizme bağlayayım. Mersin bundan pay alamayan bir kent.
23: Mersin hem pay alamıyor, yani hani derler ya hem kel hem fodul diye, tam o tabir. Yani bugün bakıyorum o 9 günlük bir bayram tatili var ya önümüzde, fiyatlar uçmuş.
22: Tabii.
23: Fiyatlar uçmuş. Yani giremeyeceğin kalitesiz otellerde 50 bin lira, 60 bin lira, 70 bin liradan bahsediliyor.
22: İşte bir yoğunluk, herkes talep edince otomatikman fiyat yükseliyor.
23: Fiyatlar uçmuş ve senin sınırlı bir potansiyelin var. Orada senin yanı başında Gazipaşa'dan başlayarak Alanya, oradan uzan Serik, Kemer, Ege'ye kadar uzanan bütün coğrafyada çok güzel, çok kaliteli oteller var. Ve Türkiye'de bu kur çıpasının, Türk lirasının bu kadar değerli hale gelmesiyle birlikte...
22: Değersiz.
23: Türk lirası çok değerli şu anda. Türk lirasının 70 lira olması lazım dolar karşısında.
22: Ha, o dolarla kıyaslıyorsunuz.
23: Dolarla. Türk lirası çok değerli. Türk lirasının mutlaka bu ihracatla ithalat dengesinin sağlanabilmesi için ihracatın teşvik edilmesi çıpasının, Türk lirasının bu kadar değerli hale gelmesiyle birlikte...
22: Değersiz.
23: Türk lirası çok değerli şu anda. Türk lirasının 70 lira olması lazım dolar karşısında.
22: Ha, o dolarla kıyaslıyorsunuz.
23: Dolarla. Türk lirası çok değerli. Türk lirasının mutlaka bu

0: olması lazım. Bunu yapmadığın sürece ihracat olduğu yerde duruyor, hatta düşüşte. Yani Nisan ihracatı, işte yakında Mayıs'ı da açıklayacağız. Mayıs'ta tam bir düşüş yaşanacak çünkü 9 günde tatil. Yani sanki biz dünyanın en zengin ülkesi, sanki Singapur'uz, Norveç'iz gibi. 9 günlük tatil.
1: Bu arada 9 gün 12 gün yapanlar da oldu. Var. Çarşamba 19 Mayıs var. Olunca Perşembe Cuma'yı birleştirip.
0: Ya bugünden zaten tatil tabii, başladı Türkiye'de.
1: Tabii. Maalesef yani dediğiniz gibi çalışmaya daha çok ihtiyacı olan bir ülke ama tatilleri de kovalıyoruz. Teşekkür ederiz. Dilinize sağlık.
0: Ederim.
1: Gerçekten yine böyle bir özet oldu ama yine önemli konulara da dikkat çektik. Araştırmacı yazar Sayın Abdullah Ayan'la beraberdik.
0: Yine buyurun. Bütün dinleyicilere, izleyicilere iyi bir yaz sezonu diliyorum.
1: İyi bayramlar diliyoruz.
0: O bayramı zaten dileyeceğiz ama sürçülisan ettikse bu 9 ay boyunca, ondan dolayı da affımızı dileyelim.
1: Evet.
0: Karınca kararınca kendi dünya görüşlerimizi, kendi ekonomi bakışımızı yansıtmaya çalıştık. Bu vesileyle de sağlıklı, huzurlu, mutlu bayramlar diliyorum herkese. Görüşmek üzere.
1: Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
2: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, sohbette.

0: Bugün 21 Mayıs Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Türkiye genelinde Nisan ayında yabancılara yapılan konut satışları azalırken Mersin'de ise arttı. Mersin yabancıya iş yeri satışında Türkiye genelinde İstanbul'un ardından ikinci oldu. Mersin'de yabancılara 119 adet konut ve 22 adet iş yeri satışı gerçekleştirildi. Ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla Rusya Federasyonu, Çin ve İran vatandaşlarına yapıldı. Mersin Valisi Atilla Toros, Tartus'ta meydana gelen saldırıda yaralanan vatandaşları ziyaret etti. Vali Toros ayrıca aynı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine de taziye ziyaretinde bulundu. Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Aziz Aytek, sektörün zorlu küresel koşullar altında ayakta kalabilmesi için desteklerin arttırılması gerektiğini, gerilimler, enerji arz şokları, küresel talep daralması ve finansman maliyetlerindeki artışın ihracat performansını baskıladığını ifade etti. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Oğuzhan Altun, sektörün 2026 yılının ilk çeyreğinde yakaladığı başarıya dikkat çekerek vizyoner bir yol haritasıyla yeni pazar açılımlarını ana gündemleri haline getireceklerini kaydetti. Mersin'in Silifke ilçesinde ırmakta sürüklenen 41 yaşındaki ÜB, ekiplerce sudan çıkarılırken hayatını kaybettiği belirlendi. Olay ilçeye bağlı Saray Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Avrupa'dan Türkiye'ye yabancı plakalı araçlarıyla gelen gurbetçiler için sigorta uzmanları yeşil kart ya da sınırda yaptırılan standart trafik sigortasının sanıldığı gibi tam koruma sağlamadığını belirterek eksik sigorta kapsamının ciddi maddi sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu. Mersin'in Mut ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarpıp zeytin bahçesine savruldu. Otomobilin hurdaya döndüğü kazadan sürücü yaralı olarak kurtuldu. Kaza ilçeye bağlı Yapıntı Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram öncesi Mersin'de sebze ve meyve halinde denetimler sıklaştırıldı. Mersin Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer, Kurban Bayramı nedeniyle başlatılan denetimlerin yoğun şekilde sürdüğünü belirtti. Mersin Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, ritim bozukluğu tedavisinde kullanılan ileri teknoloji uygulamalarıyla hastalara şifa dağıtmaya devam ediyor. Profesör Doktor Özcan Özçelik, ritim bozukluğu bulunan hastalarda dünyanın en gelişmiş ve güvenilir tedavi seçeneklerinden biri olarak kabul edilen 3 boyutlu haritalama yönteminin üniversite hastanesinde başarıyla uygulandığını söyledi. Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Nacarlı Mahallesi'nde Yeni Dünya Bahçesi'nde hasat yapıldı. Mersin Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karada, mikroklima iklim özelliğiyle erkenci meyve yetiştiriciliğinde önce olan Mersin'de yüksek kaliteli ve aromasıyla dikkat çeken yeni dünyaların tezgahlardaki yerini almaya başladığını belirtti.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde bugün yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yağışlı. Sıcaklık en düşük 17, en yüksek 21 derece olacak. Rüzgar güneyden 13 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat iş anında, Arkadaş Kundura üzüm iş anında. İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
11: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
13: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir, Mersin.
14: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
15: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
14: Türk şeker 5 kilo toz şeker 199.50. Beta 1 kilo Kızıldem çay 259.90. Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149.90. Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89.90.
16: Kalite burada, ucuzluk burada.
17: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
18: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
19: Reklamlar sona erdi.
20: Radyo Ülke.
21: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
20: Radyo Ülke.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
8: Domino severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy ikonik pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino'sa gel al.
9: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: binlerce ürün Profilo Mercan Ticareti. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Tamek 830 gram domates salçası sadece 64.90. Sana 6x250 gram margarin 199.90. Prodex buzdolabı poşeti dörtlü 59.90. Teno yüzlü peçete sadece 13.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324-238-3413.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ işbirliğinde düzenlenen Etik Haftası etkinliğine katıldı. Mersinli veya farklı sebeplerden Mersin'e göç etmiş olan 2,5 milyon insana hizmet etmekten övünç duyduğunu vurgulayan Başkan Seçer, Mersin Türkiye'nin her köşesinde hangi renk varsa o renklerin buluştuğu ve bir potada eriyip sentezlendiği renk cümbüşüne sahip bir kent ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uyguladığı politikalar ile Türkiye'de adından söz ettiren bir belediye olduğunu belirten Başkan Seçer, ortaya çıkan başarı başkandan en sade görev yapan değerli arkadaşlarımızla beraber hepimizin ortak başarısı. Bu hizmetlerin karnesini de Mersin halkı 31 Mart 2024'te verdi. O nedenle tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum dedi. Kente sözümüz var buluşmaları kapsamında sivil toplum örgütleri, sendikalar, dernekler ve kooperatiflerle bir araya gelerek farklı siyasi görüşten katılımcıları dinlediğini söyleyen Başkan Seçer, belediyecilik anlayışı çerçevesinde Mersin halkı kenti sahiplenen bir belediyecilik anlayışımız olduğunu ve hizmetlerimiz ile davranışlarımızdan azami nezaketli olduğumuzu düşünüyor. Bu ikisi çok önemli ve değerlidir ifadelerini kullandı. Mersin'in her geçen gün çehresinin değiştiğini söyleyen Başkan Seçer, rutin hizmetlerin dışında kente değer katacak ve yarınlara taşıyacak imza hizmetlerin devam edeceğinin altını çizdi. Mersin'in son yıllarda kazandığı vizyondan söz eden Başkan Seçer, biz yönetime geldikten sonra Mersin'in algısı Türkiye'de çok daha farklı bir konuma geldi. Mersin fazla tanınmayan ve bilinmeyen bir kentti. Son 5-6 yıldır Mersin tanınsın ve her yerde konuşulsun diye çok büyük emek veriliyor diye konuştu. Mersin'in hem ulusal hem de uluslararası alanda tanınması için yapılan hizmetlerin vizyon ortaya koyan hizmetler olması gerektiğini kaydeden Başkan Seçer, Mersin'de iyi siyasetçileriniz, başarılı sporcularınız, başarılı bilim insanlarınız, sanatçılarınız veya edebiyatçılarınız varsa konuşulursunuz. İşte bunları da ortaya çıkarmak için yerel yönetimlere önemli görevler düşüyor dedi. Mersin'de yurttaşların Büyükşehir Belediyesi'nden memnun olduğunu anımsatan Başkan Seçer, bu memnuniyetin personelin işini iyi yapmasına ve etik ilkeler çerçevesinde hareket etmesine bağlı olduğunu ifade ederek, ciddi oranda yurttaş memnuniyeti ortaya çıkmasının nedeni, tüm çalışanlarımızın etik ilkeler çerçevesinde ahlaki davranışlar ortaya koymasıdır ifadelerini kullandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bir dizi etkinlik düzenleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gençlerin Bayramı'nı sevilen sanatçı Mert Demir ile taçlandırdı. pop müziğin sevilen isimlerinden olan Mert Demir, sporun ve gençliğin şehri Mersin'de gençlere dolu dolu bir bayram coşkusu yaşattı. Ünlü popçuyu Özge Can Aslan Barış Meydanı'nda yalnız bırakmayan hayranları birbirinden güzel şarkıları hep bir ağızdan söyledi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
11: Her zaman, her yerde.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan ya da kullanan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Tantaşçı, Mabel Matiz, Hakan Aydın, Feyza Civelek, Onur Tuna ve Mirgün Cabas gibi isimler bulunuyor. Hatay'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Antakya ilçesinde sağanak nedeniyle çöken evdeki bir kişi hayatını kaybetti. Samandağ ilçesinde ise köprü yıkıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tokat'ta meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 20 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi. Ticaret Bakanlığı 2026 Ocak-Nisan döneminde toplam 170.011 firmayla 21.173.893 ürün denetlendiğini, 1,1 milyar lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan hakkında zincirleme şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12,5 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihinde düzenlenmesi planlanan olağanüstü genel kurulda başkanlık adaylığını açıklayan eski başkan Aziz Yıldırım, İzmir'de kongre üyeleriyle bir araya geldi. Fenerbahçelilere seslenen Yıldırım, "Biz İzmir'e hep geldik, İzmir'den destek gördük, yine destek göreceğiz. 12 yıllık gidişatın durdurulması için göreve gelmek istiyoruz. Bu sistem kurma meselesidir. Fenerbahçe'ye sistem kuracağız. İlk hedefimiz şampiyon olmak." diye konuştu. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la Tümosan Konyaspor 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Dördüncü hakem olaraksa Adnan Deniz Kayatepe görev alacak. İngiliz ekibi Aston Villa Beşiktaş Park'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Almanya temsilcisi Freiburg'u 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.659 lira 46 kuruş, Amerikan doları 45 lira 59 kuruş, euro 53 lira 18 kuruş, sterlin 61 lira 44 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 49 sent, bir bitcoin 77.659 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.012 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Niğde, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Akdeniz'de İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz'le Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
9: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
2: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: En iyi müzik, en iyi program.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
3: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan 400 seti en uygun fiyata alın. Mutfaktaki tüm yardımcılarınız hayatınızı kolaylaştıran ev aletleri, elektrikli şofbenler, ısıtıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te.

0: bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetin Kaya'da.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Türk Şeker 5 kilo toz şeker 199.50, Beta 1 kilo Kızılden çay 259.90, Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149.90, Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ işbirliğinde düzenlenen Etik Haftası etkinliğine katıldı. Mersinli veya farklı sebeplerden Mersin'e göç etmiş olan 2,5 milyon insana hizmet etmekten övünç duyduğunu vurgulayan Başkan Seçer, Mersin Türkiye'nin her köşesinde hangi renk varsa o renklerin buluştuğu ve bir potada eriyip sentezlendiği renk cümbüşüne sahip bir kent ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uyguladığı politikalar ile Türkiye'de adından söz ettiren bir belediye olduğunu belirten Başkan Seçer, ortaya çıkan başarı başkandan en sade görev yapan değerli arkadaşlarımızla beraber hepimizin ortak başarısı. Bu hizmetlerin karnesini de Mersin halkı 31 Mart 2024'te verdi. O nedenle tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum dedi. Kente sözümüz var buluşmaları kapsamında sivil toplum örgütleri, sendikalar, dernekler ve kooperatiflerle bir araya gelerek farklı siyasi görüşten katılımcıları dinlediğini söyleyen Başkan Seçer, belediyecilik anlayışı çerçevesinde Mersin halkı kenti sahiplenen bir belediyecilik anlayışımız olduğunu ve hizmetlerimiz ile davranışlarımızdan azami nezaketli olduğumuzu düşünüyor. Bu ikisi çok önemli ve değerlidir ifadelerini kullandı. Mersin'in her geçen gün çehresinin değiştiğini söyleyen Başkan Seçer, rutin hizmetlerin dışında kente değer katacak ve yarınlara taşıyacak imza hizmetlerin devam edeceğinin altını çizdi. Mersin'in son yıllarda kazandığı vizyondan söz eden Başkan Seçer, biz yönetime geldikten sonra Mersin'in algısı Türkiye'de çok daha farklı bir konuma geldi. Mersin fazla tanınmayan ve bilinmeyen bir kentti. Son 5-6 yıldır Mersin tanınsın ve her yerde konuşulsun diye çok büyük emek veriliyor diye konuştu. Mersin'in hem ulusal hem de uluslararası alanda tanınması için yapılan hizmetlerin vizyon ortaya koyan hizmetler olması gerektiğini kaydeden Başkan Seçer, Mersin'de iyi siyasetçileriniz, başarılı sporcularınız, başarılı bilim insanlarınız, sanatçılarınız veya edebiyatçılarınız varsa konuşulursunuz. İşte bunları da ortaya çıkarmak için yerel yönetimlere önemli görevler düşüyor dedi. Mersin'de yurttaşların Büyükşehir Belediyesi'nden memnun olduğunu anımsatan Başkan Seçer, bu memnuniyetin personelin işini iyi yapmasına ve etik ilkeler çerçevesinde hareket etmesine bağlı olduğunu ifade ederek, ciddi oranda yurttaş memnuniyeti ortaya çıkmasının nedeni, tüm çalışanlarımızın etik ilkeler çerçevesinde ahlaki davranışlar ortaya koymasıdır ifadelerini kullandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bir dizi etkinlik düzenleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gençlerin Bayramı'nı sevilen sanatçı Mert Demir ile taçlandırdı. Pop müziğin sevilen isimlerinden olan Mert Demir, sporun ve gençliğin şehri Mersin'de gençlere dolu dolu bir bayram coşkusu yaşattı. Ünlü popçuyu Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda yalnız bırakmayan hayranları birbirinden güzel şarkıları hep bir ağızdan söyledi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Bugün 21 Mayıs Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Türkiye genelinde Nisan ayında yabancılara yapılan konut satışları azalırken Mersin'de ise arttı. Mersin yabancıya iş yeri satışında Türkiye genelinde İstanbul'un ardından ikinci oldu. Mersin'de yabancılara 119 adet konut ve 22 adet iş yeri satışı gerçekleştirildi. Ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla Rusya Federasyonu, Çin ve İran vatandaşlarına yapıldı. Mersin Valisi Atilla Toros, Tartus'ta meydana gelen saldırıda yaralanan vatandaşları ziyaret etti. Vali Toros ayrıca aynı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine de taziye ziyaretinde bulundu. Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Aziz Aytek, sektörün zorlu küresel koşullar altında ayakta kalabilmesi için desteklerin arttırılması gerektiğini, gerilimler, enerji arz şokları, küresel talep daralması ve finansman maliyetlerindeki artışın ihracat performansını baskıladığını ifade etti. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Oğuzhan Altun, sektörün 2026 yılının ilk çeyreğinde yakaladığı başarıya dikkat çekerek vizyoner bir yol haritasıyla yeni pazar açılımlarını ana gündemleri haline getireceklerini kaydetti. Mersin'in Silifke ilçesinde ırmakta sürüklenen 41 yaşındaki ÜB ekiplerce sudan çıkarılırken hayatını kaybettiği belirlendi. Olay ilçeye bağlı Saray Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Avrupa'dan Türkiye'ye yabancı plakalı araçlarıyla gelen gurbetçiler için sigorta uzmanları yeşil kart ya da sınırda yaptırılan standart trafik sigortasının sanıldığı gibi tam koruma sağlamadığını belirterek eksik sigorta kapsamının ciddi maddi sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu. Mersin'in Mut ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarpıp zeytin bahçesine savruldu. Otomobilin hurdaya döndüğü kazadan sürücü yaralı olarak kurtuldu. Kaza ilçeye bağlı Yapıntı Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram öncesi Mersin'de sebze ve meyve halinde denetimler sıklaştırıldı. Mersin Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer, Kurban Bayramı nedeniyle başlatılan denetimlerin yoğun şekilde sürdüğünü belirtti. Mersin Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, ritim bozukluğu tedavisinde kullanılan ileri teknoloji uygulamalarıyla hastalara şifa dağıtmaya devam ediyor. Profesör Doktor Özcan Özçelik, ritim bozukluğu bulunan hastalarda dünyanın en gelişmiş ve güvenilir tedavi seçeneklerinden biri olarak kabul edilen 3 boyutlu haritalama yönteminin üniversite hastanesinde başarıyla uygulandığını söyledi. Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Nacarlı Mahallesi'nde Yeni Dünya Bahçesi'nde hasat yapıldı. Mersin Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ, mikroklima iklim özelliğiyle erkenci meyve yetiştiriciliğinde önce olan Mersin'de yüksek kaliteli ve aromasıyla dikkat çeken yeni dünyaların tezgahlardaki yerini almaya başladığını belirtti.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde bugün yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yağışlı. Sıcaklık en düşük 17, en yüksek 21 derece olacak. Rüzgar güneyden 13 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ergül, her nesil. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
10: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
11: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
10: Tamek 830 gram domates salçası sadece 64.90. Sana 6x250 gram margarin 199.90. Prodex buzdolabı poşeti dörtlü 59.90. Teno yüzlü peçete sadece 13.90.
12: Kalite burada, ucuzluk burada.
13: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülke.
17: Bazen 80'ler.
18: Oturmuşum oturum.
17: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
19: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün programa Alişan'la başladık. İkimize birden ve Deniz Seki ile 1999 yılına gidiyoruz. Şarkımızsa Sana Sığınıyorum. Hoş geldiniz.

gruplar var. Mazhar Fuat Özkan onlardan bir tanesi. Çok uzun yıllardır birlikte albüm çıkarmaya, birlikte konser vermeye devam ediyorlar. Özellikle 80'li ve 90'lı yıllarda da yine sevdiğimiz gruplar vardı ama grup müziği yapmak gerçekten çok zor. Bunu devam ettirebilmek çok daha zor. Yıllar içerisinde ayrılan gruplar da oldu. İzel Çelik Ercan da o gruplardan bir tanesiydi. Ardından hepsi ayrı ayrı yollara gittiler ve güzel albümleri de imza attılar. Çelik çaldım sizlere bugün retroda. 1997 yılından Sevdan Gözümün Bebeği ve Bora Öztoprak'la devam ediyoruz. 1998 yılındayız.

ağırlıklı olarak 90'lı yıllar şarkılarına yer veriyoruz ama bazen 80 sonlarını da playlistinizde dinlediğiniz oluyor. Sezen Aksu ve Değer Mi? Çok özel şarkılardan bir tanesi. Sadece şarkı değil aslında. Sezen Aksu'nun Git albümü de Türk popüler müziği için klasikleşmiş bir albüm. 86 yılındayız. İşte bu albümden Değer Mi'yi çaldım sizlere. Harun Kolçak'ın ilk albümüyle devam ediyoruz. Evet, 1991 yılındayız. Hem şarkıları, hem sesinin muhteşemliği, hem de yaptığı danslarla Harun Kolçak

0: ve sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
9: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
10: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
9: Marmara Birlik Siyah Zeytin 500 gram 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Torku 400 mililitre kolonya 74.90. Renax 60'lı bulaşık tableti 199.90.
11: Kalite burada, ucuzluk burada.
12: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
14: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ işbirliğinde düzenlenen Etik Haftası etkinliğine katıldı. Mersinli veya farklı sebeplerden Mersin'e göç etmiş olan 2,5 milyon insana hizmet etmekten övünç duyduğunu vurgulayan Başkan Seçer, Mersin Türkiye'nin her köşesinde hangi renk varsa o renklerin buluştuğu ve bir potada eriyip sentezlendiği renk cümbüşüne sahip bir kent ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uyguladığı politikalar ile Türkiye'de adından söz ettiren bir belediye olduğunu belirten Başkan Seçer, ortaya çıkan başarı başkandan en sade görev yapan değerli arkadaşlarımızla beraber hepimizin ortak başarısı. Bu hizmetlerin karnesini de Mersin halkı 31 Mart 2024'te verdi. O nedenle tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum dedi. Kente sözümüz var buluşmaları kapsamında sivil toplum örgütleri, sendikalar, dernekler ve kooperatiflerle bir araya gelerek farklı siyasi görüşten katılımcıları dinlediğini söyleyen Başkan Seçer, belediyecilik anlayışı çerçevesinde Mersin halkı kenti sahiplenen bir belediyecilik anlayışımız olduğunu ve hizmetlerimiz ile davranışlarımızdan azami nezaketli olduğumuzu düşünüyor. Bu ikisi çok önemli ve değerlidir ifadelerini kullandı. Mersin'in her geçen gün çehresinin değiştiğini söyleyen Başkan Seçer, hizmetler, rutin hizmetlerin dışında kente değer katacak ve yarınlara taşıyacak imza hizmetlerin devam edeceğinin altını çizdi. Mersin'in son yıllarda kazandığı vizyondan söz eden Başkan Seçer, biz yönetime geldikten sonra Mersin'in algısı Türkiye'de çok daha farklı bir konuma geldi. Mersin fazla tanınmayan ve bilinmeyen bir kentti. Son 5-6 yıldır Mersin tanınsın ve her yerde konuşulsun diye çok büyük emek veriliyor diye konuştu. Mersin'in hem ulusal hem de uluslararası alanda tanınması için yapılan hizmetlerin vizyon ortaya koyan hizmetler olması gerektiğini kaydeden Başkan Seçer, Mersin'de iyi siyasetçileriniz, başarılı sporcularınız, başarılı bilim insanlarınız, sanatçılarınız veya edebiyatçılarınız varsa konuşulursunuz. İşte bunları da ortaya çıkarmak için yerel yönetimlere önemli görevler düşüyor dedi. Mersin'de yurttaşların Büyükşehir Belediyesi'nden memnun olduğunu anımsatan Başkan Seçer, bu memnuniyetin personelin işini iyi yapmasına ve etik ilkeler çerçevesinde hareket etmesine bağlı olduğunu ifade ederek, ciddi oranda yurttaş memnuniyeti ortaya çıkmasının nedeni, tüm çalışanlarımızın etik ilkeler çerçevesinde ahlaki davranışlar ortaya koymasıdır ifadelerini kullandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bir dizi etkinlik düzenleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gençlerin Bayramı'nı sevilen sanatçı Mert Demir ile taçlandırdı. Pop müziğin sevilen isimlerinden olan Mert Demir, sporun ve gençliğin şehri Mersin'de gençlere dolu dolu bir bayram coşkusu yaşattı. Ünlü popçuyu Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda yalnız bırakmayan hayranları birbirinden güzel şarkıları hep bir ağızdan söyledi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
15: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
13: Radyo Ülkü.

ile tanıyor olabilir ama 90'lı yıllarda Gamsız, Uyan ve daha birçok şarkısıyla gönlümüzü kazanmıştı. Bugün retroda sizlere seçtiğim şarkılardan bir tanesi. 1997 yılına gittik bu şarkıyla ve biraz da tarzımızı değiştireceğiz. Burcu

nerelere gideceğim albümü bence o dönem için gerçekten çok başarılıydı. Albüm adını verdiği şarkıyı seçtim sizler için ve bugün kapanış şarkımız bir İzmirli'den Pınar Aylin, Ya Sen Gidip De. Hoşçakalın. Yine

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğan Bey Ataşlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen Efes 2026 tatbikatının seçkin gözlemci gününe katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ordusu kendi milletinin, kendi vatanının hafızasını ve mefkuresini taşıdığı kadar içinde bulunduğu coğrafyanın da hafızasını ve mefkuresini taşımaktadır dedi. Türk Hava Yolları küresel Sumut filosundaki aktivistleri almak için İsrail'e 3 uçak gönderdi. 78'i Türk olmak üzere İsrail'de alıkonulan aktivistler özel seferlerle bugün Türkiye'ye getirilecek. Uçakların akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na iniş yapması planlanıyor. İçişleri Bakanlığı jandarma tarafından 11 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 158 şüphelinin yakalandığını ve 71'inin tutuklandığını duyurdu. İzmir'in Narlıdere ilçesinde 2018 yılında Dorukhan Büyükışık'ın bir şantiyede ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Hatay'ın Antakya ilçesinde gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle yamaçta bulunan tek katlı müstakil ev yola doğru çöktü. Ekiplerin enkazda yaptığı çalışmalarda bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Defne Samandağ çevre yolu Subaşı üst geçidi yakınlarındaysa yolda çökme meydana geldi. Çöken yoldan düşen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti. Spor. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihinde düzenlenmesi planlanan Olağanüstü Genel Kurul'da başkanlık adaylığını açıklayan eski başkan Aziz Yıldırım, İzmir'de kongre üyeleriyle bir araya geldi. Fenerbahçelilere seslenen Yıldırım, "Biz İzmir'e hep geldik, İzmir'den destek gördük, yine destek göreceğiz. 12 yıllık gidişatın durdurulması için göreve gelmek istiyoruz. Bu sistem kurma meselesidir. Fenerbahçe'ye sistem kuracağız. İlk hedefimiz şampiyon olmak," diye konuştu. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la TÜMOSAN Konyaspor 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Dördüncü hakem olaraksa Adnan Deniz Kayatepe görev alacak. İngiliz ekibi Aston Villa Beşiktaş Park'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Almanya temsilcisi Freiburg'u 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6659 lira 46 kuruş, Amerikan doları 45 lira 59 kuruş, euro 53 lira 18 kuruş, sterlin 61 lira 44 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 49 sent, bir bitcoin 77659 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.012 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Niğde, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Akdeniz'de İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz'de Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ergül her nesil.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, Yeni Adliye Binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
12: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
5: En iyi müzik, en iyi program.

0: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
1: Radyo Ülkü.
2: Neden gitmesin?

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
5: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ işbirliğinde düzenlenen Etik Haftası etkinliğine katıldı. Mersinli veya farklı sebeplerden Mersin'e göç etmiş olan 2,5 milyon insana hizmet etmekten övünç duyduğunu vurgulayan Başkan Seçer, Mersin Türkiye'nin her köşesinde hangi renk varsa o renklerin buluştuğu ve bir potada eriyip sentezlendiği renk cümbüşüne sahip bir kent ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uyguladığı politikalar ile Türkiye'de adından söz ettiren bir belediye olduğunu belirten Başkan Seçer, ortaya çıkan başarı başkandan en sade görev yapan değerli arkadaşlarımızla beraber hepimizin ortak başarısı. Bu hizmetlerin karnesini de Mersin halkı 31 Mart 2024'te verdi. O nedenle tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum dedi. Kente sözümüz var buluşmaları kapsamında sivil toplum örgütleri, sendikalar, dernekler ve kooperatiflerle bir araya gelerek farklı siyasi görüşten katılımcıları dinlediğini söyleyen Başkan Seçer, belediyecilik anlayışı çerçevesinde Mersin halkı kente sahiplenen bir belediyecilik anlayışımız olduğunu ve hizmetlerimiz ile davranışlarımızdan azami nezaketli olduğumuzu düşünüyor. Bu ikisi çok önemli ve değerlidir ifadelerini kullandı. Mersin'in her geçen gün çehresinin değiştiğini söyleyen Başkan Seçer, rutin hizmetlerin dışında kente değer katacak ve yarınlara taşıyacak imza hizmetlerin devam edeceğinin altını çizdi. Mersin'in son yıllarda kazandığı vizyondan söz eden Başkan Seçer, biz yönetime geldikten sonra Mersin'in algısı Türkiye'de çok daha farklı bir konuma geldi. Mersin fazla tanınmayan ve bilinmeyen bir kentti. Son 5-6 yıldır Mersin tanınsın ve her yerde konuşulsun diye çok büyük emek veriliyor diye konuştu. Mersin'in hem ulusal hem de uluslararası alanda tanınması için yapılan hizmetlerin vizyon ortaya koyan hizmetler olması gerektiğini kaydeden Başkan Seçer, Mersin'de iyi siyasetçileriniz, başarılı sporcularınız, başarılı bilim insanlarınız, sanatçılarınız veya edebiyatçılarınız varsa konuşulursunuz. İşte bunları da ortaya çıkarmak için yerel yönetimlere önemli görevler düşüyor dedi. Mersin'de yurttaşların Büyükşehir Belediyesi'nden memnun olduğunu anımsatan Başkan Seçer, bu memnuniyetin personelin işini iyi yapmasına ve etik ilkeler çerçevesinde hareket etmesine bağlı olduğunu ifade ederek, ciddi oranda yurttaş memnuniyeti ortaya çıkmasının nedeni, tüm çalışanlarımızın etik ilkeler çerçevesinde ahlaki davranışlar ortaya koymasıdır ifadelerini kullandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bir dizi etkinlik düzenleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gençlerin Bayramı'nı sevilen sanatçı Mert Demir ile taçlandırdı. Pop müziğin sevilen isimlerinden olan Mert Demir, sporun ve gençliğin şehri Mersin'de gençlere dolu dolu bir bayram coşkusu yaşattı. Ünlü popçuyu Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda yalnız bırakmayan hayranları birbirinden güzel şarkıları hep bir ağızdan söyledi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
5: Her zaman, her yerde.

0: Bugün 21 Mayıs Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Türkiye genelinde Nisan ayında yabancılara yapılan konut satışları azalırken Mersin'de ise arttı. Mersin yabancıya iş yeri satışında Türkiye genelinde İstanbul'un ardından ikinci oldu. Mersin'de yabancılara 119 adet konut ve 22 adet iş yeri satışı gerçekleştirildi. Ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla Rusya Federasyonu, Çin ve İran vatandaşlarına yapıldı. Mersin Valisi Atilla Toros, Tarsus'ta meydana gelen saldırıda yaralanan vatandaşları ziyaret etti. Vali Toros ayrıca aynı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine de taziye ziyaretinde bulundu. Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Aziz Aytek, sektörün zorlu küresel koşullar altında ayakta kalabilmesi için desteklerin arttırılması gerektiğini, gerilimler, enerji arz şokları, küresel talep daralması ve finansman maliyetlerindeki artışın ihracat performansını baskıladığını ifade etti. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Oğuzhan Altun, sektörün 2026 yılının ilk çeyreğinde yakaladığı başarıya dikkat çekerek vizyoner bir yol haritasıyla yeni pazar açılımlarını ana gündemleri haline getireceklerini kaydetti. Mersin'in Silifke ilçesinde ırmakta sürüklenen 41 yaşındaki ÜB, ekiplerce sudan çıkarılırken hayatını kaybettiği belirlendi. Olay ilçeye bağlı Saray Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Avrupa'dan Türkiye'ye yabancı plakalı araçlarıyla gelen gurbetçiler için sigorta uzmanları yeşil kart ya da sınırda yaptırılan standart trafik sigortasının sanıldığı gibi tam koruma sağlamadığını belirterek eksik sigorta kapsamının ciddi maddi sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu. Mersin'in Mut ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarpıp zeytin bahçesine savruldu. Otomobilin hurdaya döndüğü kazadan sürücü yaralı olarak kurtuldu. Kaza ilçeye bağlı Yapıntı Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram öncesi Mersin'de sebze ve meyve halinde denetimler sıklaştırıldı. Mersin Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer, Kurban Bayramı nedeniyle başlatılan denetimlerin yoğun şekilde sürdüğünü belirtti. Mersin Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, ritim bozukluğu tedavisinde kullanılan ileri teknoloji uygulamalarıyla hastalara şifa dağıtmaya devam ediyor. Profesör Doktor Özcan Özçelik, ritim bozukluğu bulunan hastalarda dünyanın en gelişmiş ve güvenilir tedavi seçeneklerinden biri olarak kabul edilen 3 boyutlu haritalama yönteminin üniversite hastanesinde başarıyla uygulandığını söyledi. Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Nacarlı Mahallesi'nde Yeni Dünya Bahçesi'nde hasat yapıldı. Mersin Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karada, mikroklima iklim özelliğiyle erkenci meyve yetiştiriciliğinde önce olan Mersin'de yüksek kaliteli ve aromasıyla dikkat çeken yeni dünyaların tezgahlardaki yerini almaya başladığını belirtti.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde bugün yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yağışlı. Sıcaklık en düşük 17, en yüksek 21 derece olacak. Rüzgar güneyden 13 kilometre hızla esecek.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
8: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
9: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan, seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 80

0: kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
7: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülkü.
11: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
10: Radyo Ülkü.
12: Son 2

Ne yaşayacağımızı bilseydik o gün içinde, sizce de gün çok sıkıcı olmaz mıydı? İyi ki böyle bir gizem var. İyi ki bir belirsizlik var. Belki de hepimizi ayakta tutan o belirsizliktir. Bugün de gayet belirsiz bir gün. 21 Mayıs 2026. Güzel de bir Perşembe günü. Ve bu güzel günde Gül Güne Gül'le başlıyor. Hoş geldiniz.

Bugün size birlikte yenildiğinde farklı etkiler yaratan besinlerden biraz bahsetmek istiyorum. Bazı besinler birlikte tüketilirse vücuda daha faydalı oluyor. Bazı gıdaları birleştirmek besin değerini ve emilimini arttırabiliyor. Hazırsanız dinlemeye başlıyorum anlatmaya şarkıların sonrasında.

Birlikte yenildiğinde farklı etkiler yaratan besinleri konuşacağız bugün demiştim. Brokoli ve domatesle başlamak istiyorum. Aynı anda tüketirseniz prostat kanseri riskini düşürürsünüz. Beslenme ve diyet uzmanı Banu Kazanç, her gün tükettiğimiz besinlerde mineraller, vitaminler ve fitokimyasallar, lif ve yağlar gibi belirli bileşenlerin birbirleriyle etkileşime girdiğini ve sağlıklı vücut için fayda sağladığına dair bir takım araştırma sonuçlarına ulaştığını söyleyerek hangi gıdaları nelerle beraber tüketmemiz gerektiğini de bir dergide bizlere anlatmış. Benim de elime geçti, okudum. Çok faydalı olduğunu düşündüğüm için sizlerle paylaşmak istiyorum, sizlere aktarmak istiyorum. Brokoli ve domatesle başlamak istiyorum. Birlikte tüketirseniz prostat kanseri riskini düşürürsünüz. Yine benzer etkiler yeşil çay ve limon, yulaf ezmesi ve çilek veya yulafla elma, kırmızı biberle beyaz peynir, havuçla domates arasında da sayılabilir. Etle birlikte biberiye gibi taze otları birlikte tüketirseniz baharatlı aromalı otların içeriğindeki antioksidanlar sayesinde bunu bir avantaja dönüştürürsünüz.

Birlikte yenildiğinde farklı etkiler gösteren besinlerden bahsediyorum. Şimdi mineraller çoğunlukla vitaminlerle birlikte çalışıyor biliyorsunuz. Minerallerin bazı durumlarda etkisinin artması için birlikte alınmaları gerekirken bazılarını ise emilimlerini engellediğinden kesinlikle birlikte almamamız gerekiyor. Mesela kemik oluşumu için gerekli olan bor ve magnezyum olmadan kalsiyum tek başına gerekli olan faydayı sağlamıyor bize. Yüksek dozda kalsiyum alınması halinde de vücutta çinko emilmesi azalıyor. Yüksek miktarda sodyum alımı kalsiyumun idrarla atılmasına sebep oluyor. O yüzden vitamin ve mineral kullanacaksanız lütfen öncesinde bir doktora danışın. Mutlaka doktorunuzun önerisiyle kullanın bu vitaminleri. Biliyorsunuz fazlalıkları da bazen sıkıntı yaratabiliyor vücut içerisinde. Biraz da gıdalardan bahsedeceğim size ama iki güzel şarkı dinleteyim öncesinde.

0: güne günle, gül güne günle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Bayram ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Türk Şeker 5 kilo toz şeker 199.50. Beta 1 kilo Kızıldem çay 259.90. Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149.90. Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ işbirliğinde düzenlenen Etik Haftası etkinliğine katıldı. Mersinli veya farklı sebeplerden Mersin'e göç etmiş olan 2,5 milyon insana hizmet etmekten övünç duyduğunu vurgulayan Başkan Seçer, Mersin Türkiye'nin her köşesinde hangi renk varsa o renklerin buluştuğu ve bir potada eriyip sentezlendiği renk cümbüşüne sahip bir kent ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uyguladığı politikalar ile Türkiye'de adından söz ettiren bir belediye olduğunu belirten Başkan Seçer, ortaya çıkan başarı başkandan en sade görev yapan değerli arkadaşlarımızla beraber hepimizin ortak başarısı. Bu hizmetlerin karnesini de Mersin halkı 31 Mart 2024'te verdi. O nedenle tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum dedi. Kente sözümüz var buluşmaları kapsamında sivil toplum örgütleri, sendikalar, dernekler ve kooperatiflerle bir araya gelerek farklı siyasi görüşten katılımcıları dinlediğini söyleyen Başkan Seçer, belediyecilik anlayışı çerçevesinde Mersin halkı kenti sahiplenen bir belediyecilik anlayışımız olduğunu ve hizmetlerimiz ile davranışlarımızdan azami nezaketli olduğumuzu düşünüyor. Bu ikisi çok önemli ve değerlidir ifadelerini kullandı. Mersin'in her geçen gün çehresinin değiştiğini söyleyen Başkan Seçer, rutin hizmetlerin dışında kente değer katacak ve yarınlara taşıyacak imza hizmetlerin devam edeceğinin altını çizdi. Mersin'in son yıllarda kazandığı vizyondan söz eden Başkan Seçer, biz yönetime geldikten sonra Mersin'in algısı Türkiye'de çok daha farklı bir konuma geldi. Mersin fazla tanınmayan ve bilinmeyen bir kentti. Son 5-6 yıldır Mersin tanınsın ve her yerde konuşulsun diye çok büyük emek veriliyor diye konuştu. Mersin'in hem ulusal hem de uluslararası alanda tanınması için yapılan hizmetlerin vizyon ortaya koyan hizmetler olması gerektiğini kaydeden Başkan Seçer, Mersin'de iyi siyasetçileriniz, başarılı sporcularınız, başarılı bilim insanlarınız, sanatçılarınız veya edebiyatçılarınız varsa konuşulursunuz. İşte bunları da ortaya çıkarmak için yerel yönetimlere önemli görevler düşüyor dedi. Mersin'de yurttaşların Büyükşehir Belediyesi'nden memnun olduğunu anımsatan Başkan Seçer, bu memnuniyetin personelin işini iyi yapmasına ve etik ilkeler çerçevesinde hareket etmesine bağlı olduğunu ifade ederek, ciddi oranda yurttaş memnuniyeti ortaya çıkmasının nedeni, tüm çalışanlarımızın etik ilkeler çerçevesinde ahlaki davranışlar ortaya koymasıdır ifadelerini kullandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bir dizi etkinlik düzenleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gençlerin Bayramı'nı sevilen sanatçı Mert Demir ile taçlandırdı. Pop müziğin sevilen isimlerinden olan Mert Demir, sporun ve gençliğin şehri Mersin'de gençlere dolu dolu bir bayram coşkusu yaşattı. Ünlü popçuyu Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda yalnız bırakmayan hayranları birbirinden güzel şarkıları hep bir ağızdan söyledi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
9: En iyi müzik, en iyi program.

Birlikte yenildiğinde farklı etkiler yaratan besinleri konuşuyorsun. Kırmızı et pişirilmeden önce biberiye kullanırsanız ne olur dersiniz? Az önce bahsetmiştim ama şu anda aramıza katılan dinleyicilerimiz için bir kez daha anlatayım istiyorum. Gıda sinerjisinin en iyi örneklerinden bir tanesidir kırmızı et ve baharat birlikteliği. Kırmızı eti pişirmeden önce biberiye gibi otlarla marine ederseniz mükemmel bir etki yaratacaktır. Biberiye gibi otlar yüksek sıcaklıklarda etlerle pişirildiğinde oluşabilecek bazı serbest radikallerin nötralize edilmesine yardımcı olan güçlü antioksidanlar içerir. C vitamini demirin emilimine yardımcıdır. Demir seviyesini yükseltebilmek için beraberinde bol bol C vitamini almak gerekir.

Ürgün Ekül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Birlikte yenildiğinde farklı etkiler yaratan besinlerden bahsediyorum. Şimdi fasulyeyi pişirirken içine kırmızı çuşka biberi ilave etmeniz gerektiğini biliyor muydunuz? Muhtemelen bana diyeceksiniz ki kırmızı çuşka biberi de nedir Gül? Gerçi bilenler de vardır mutlaka aramızda. Şu hani marketlerden aldığımız büyük büyük kırmızı kapya biberler var ya, onların küçüklerine kırmızı çuşka biberi diyoruz. Demir içeren besinlerle birlikte C vitamini içeren besinleri birlikte tükettiğimizde, yani hani limon, yeşillik, kırmızı biberle demir minerali daha fazla emiliyor. Fasulye de ideal bir demir kaynağı iken, vücut tarafından bitki kaynaklı demir mineralinin hayvansal kaynaklı demir gibi emilmesi mümkün olmuyor. Ama C vitamininden zengin kırmızı biberle birlikte yendiğinde fasulyenin içerisindeki demir emilimi artıyor. Yine yumurta yerken yanında portakal suyu içmek de benzer bir etki sağlıyor. Aklınızda kalsın. Et, pekmez, yumurta, soya fasulyesi, kuru meyveler, kuru fasulye, ıspanak ve maydanoz gibi yeşil yapraklı sebzeler demir içeren gıdalardır. Limon, greyfurt, portakal, çilek, kivi, frenk üzümü en çok C vitamini içeren meyveler arasındadır.

En güzel şarkılar eşliğinde devam ediyor birlikte elimiz gül güne gülle de. Bugün birlikte yediğimizde farklı etkiler yaratan besinleri konuşuyoruz. Şimdi çayda sıra, çayı milletçe çok seviyoruz biliyorsunuz. Kansızlığa karşı kullanılan demir tabletlerini diğer minerallerle ve çay gibi içeceklerle tüketmemek gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz çay demir emilimini azaltan bir yapıya sahip. Yeşil çay da vücudumuzun demir emmesini önleyebiliyor ama içeceğinize limon katmak bu olumsuz etkiyi azaltıyor. Eskiler neden limon katıyormuş çaya? İşte artık anlamış olduk. Biraz taze sıkılmış limon suyuyla bir fincan yeşil çayın tadını çıkarabilirsiniz. A vitamini ve demir eksikliklerinde iyot eksikliği etkilerinin arttığı biliniyor. Balıkla da brokoliyi birlikte tüketmek gerekiyor. Uzmanlar diyorlar ki kanser hücrelerine karşı çok daha etkili. Bilimsel veriler var bu konuyla alakalı. Yanıyor.

Birlikte yenildiğinde farklı etkiler yaratan besinleri konuşuyoruz bugün programda. Sarımsak ve somon birlikteliğinden biraz bahsedeceğim size. Uzmanlar kolesterolü düşürdüğünü söylüyorlar. Şimdi buradan bakınca son derece lezzetli bir birleşim gibi de geldi. Gerçekten sarımsakla birlikte balık yemek, kolesterolünüzü düşürmek ve kardiyovasküler sağlığınızı arttırmak için mükemmel yollardan bir tanesi. O sebeple bu ikiliyi mutlaka deneyin deriz. Somon yemeklerini lezzetli soya sosuyla karıştırmak güçlü bir gıda birlikteliği oluşturuyor yine. Soya sosu somon balığındaki D vitamini etkisini güçlendiriyor çünkü emilimini arttırıyor.

0: Gülle, gül güne gülle.
1: Haber. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hayat 112 acil mobil ihbar uygulamasıyla artık ihbarlar tek bir çatı altında dijital ortamda toplanacak. Vatandaşlarımız sesli ve görüntülü 10 saniyelik videolarla ihbarda bulunabilecek dedi. Dışişleri Bakanlığı kaynakları İsrail güçlerince alıkonulan küresel somut filosu katılımcısı vatandaşlarımızla 3. ülke uyruklu katılımcılar Tel Aviv Büyükelçiliğimiz yetkililerinin gözetiminde Ramon Havalimanı'ndan ayrılarak ülkemize hareket etmiştir. Özel uçak seferleriyle 85'i vatandaşımız olmak üzere 422 filo katılımcısı ülkemize getirilmektedir dedi. Medeniyet Teknopark Üsküdar yerleşkesi açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bundan 23 yıl öncesine kadar temel savunma ihtiyaçlarımızın önemli bir bölümünü yurt dışından karşılayan bir ülkeydik. Savunma ürünlerimizin tedarikinde büyük ölçüde dışa bağımlı bir yapı söz konusuydu. Bugün ise kendi insansız hava araçlarını, mühimmatını, uçaklarını, helikopterlerini, uydularını, radar ve elektronik harp sistemlerini geliştiren ve üreten bir ülkeyiz. İnsansız hava aracı üretiminde dünya lideriyiz dedi. Antalya 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yoğun rağbet görecek. Rezervasyonlarda %100'ü bulan doluluklar nedeniyle bazı oteller arayan müşterilere maalesef yerimiz kalmadı yanıtını vermeye başladı. Spor. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihinde düzenlenmesi planlanan olağanüstü genel kurulda başkanlık adaylığını açıklayan eski başkan Aziz Yıldırım, İzmir'de kongre üyeleriyle bir araya geldi. Fenerbahçelilere seslenen Yıldırım, "Biz İzmir'e hep geldik, İzmir'den destek gördük, yine destek göreceğiz. 12 yıllık gidişatın durdurulması için göreve gelmek istiyoruz. Bu sistem kurma meselesidir. Fenerbahçe'ye sistem kuracağız. İlk hedefimiz şampiyon olmak." diye konuştu. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la Tümosan Konyaspor 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar, Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Dördüncü hakem olaraksa Adnan Deniz Kayatepe görev alacak. İngiliz ekibi Aston Villa, Beşiktaş Park'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Almanya temsilcisi Freiburg'u 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.659 lira 46 kuruş, Amerikan doları 45 lira 59 kuruş, euro 53 lira 18 kuruş, sterlin 61 lira 44 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 49 sent, bir bitcoin 77.659 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.012 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Niğde, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Akdeniz'de İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz'de Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
3: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Ergül, her nesil.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99. Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
0: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
9: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
8: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir, Mersin.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo

Harika bir şarkı geride kaldı. Birlikte yediğimizde farklı etkiler yaratan besinleri konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi domates ve yanında birkaç dilim avokadodan bahsetmek istiyorum. Neden biliyor musunuz? Domatesler C vitamini ve A vitamininin en önemli kaynaklarından bir tanesi biliyorsunuz. Likopen açısından da son derece zengin. Likopen demişken yağda çözünen bir besin öğesidir likopen. Başka bir deyişle düzgün bir şekilde emilmesi için yağ ile kombine etmeniz gerekiyor. Bunun için de işte domatesleri avokadoyla kombine ederseniz mükemmel bir besin sinerjisiyle karşı karşıya kalırsınız. Domateslerinizi çiğ yemek yerine pişirirseniz yine likopen içeriği 4-5 kat artıyor. Benzer şekilde yine havuç, brokoli ve bezelye A vitamini içeriyor ve zeytinyağı ile kombine ederseniz tadından yiyemezsiniz. Hem de son derece faydalı olur.

Kuru yemiş sever misiniz? Meyve sever misiniz peki? İkisini de seviyorsanız ne mutlu size. Birlikte yendiğinde farklı etkiler yaratan gıdalardan çünkü. Yer fıstığı, badem ya da diğer fındık çeşitleri E vitamini bakımından son derece zenginler. Bağışıklık sisteminize daha da fazla destek sağlamak için çilek, kivi, portakal ve diğer turunçgiller gibi C vitamini bakımından zengin meyveleri eşleştirebilirsiniz. Yine bağışıklığınızı arttırmak için yaban mersini ve kırmızı üzümü karıştırıp tüketmenizi de önereceğim size. Yeni çalışmalara göre bu iki meyveyi eşleştirmenin ayrı ayrı yemeye kıyasla çok daha fazla antioksidan etkisi bulunuyor çünkü.

Zamanımız çok azalmış. Toparlamak istiyorum. Birlikte yediğimizde farklı etkiler yaratan besinleri konuştuk bugün program boyunca. Son olarak muz ve yoğurttan bahsetmek istiyorum size. Her biri vücudumuz için çeşitli besin öğeleri sunuyor zaten. Muz, potasyum, folat, C vitamini ve B6 kaynağıdır. Yoğurt da yine önemli miktarda kalsiyum, çinko, fosfor ve protein içerir. Kuru baklagilleri, mercimek, işte kuru fasulye, nohut, bakla gibi bitkisel protein içeriklerini desteklemek için yanında bir miktar tahıl tüketmemiz o öğünü protein açısından daha da zenginleştirir. Bu arada bir mesaj gelmiş Gül. Ispanağı da yoğurtla beraber yiyelim mi diye. Hemen ondan da biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü bu konuyla alakalı uzun bir araştırma yapmıştım geçmişte. Besinler sindirildikten sonra ince bağırsakta emilimlerini gerçekleştiriyor biliyorsunuz. Ve bu esnada bazı mineraller birbirleriyle yarış haline giriyor. İşte bu da emilime olumsuz etkiliyor. Demir ve kalsiyum da bunlara örnek verebileceklerimden. Bildiğiniz üzere ıspanak demir kaynaklarından bir tanesi. Yoğurt da kalsiyum kaynağı ama ıspanaktaki demir az miktarda olduğu için ve bitkisel demir içermediği için vücutta kullanılabilirliği hayvansal demire göre çok daha düşüktür. Ispanak aynı zamanda oksalat denilen ve demir emilimini engelleyen bir bileşiği de barındırıyor içerisinde ve bu sebeple demir emilimini azaltıyor. Bu arada ıspanak lutein de içeren bir besin. Lutein antioksidan ve göz retinasında doğal olarak bulunuyor. Gözleri koruyor ve kalp sağlığına olumlu da etkileri var. İsveç'te yapılan bir çalışmanın sonuçlarına göre ıspanağı yoğurtla tüketmek lutein salınımına yardımcı oluyor. Özetleyecek olursam sağlıklı kişilerin ıspanak ve yoğurdu bir arada tüketmesinde bir sakınca yok. Bu kadar düşük dozlardaki etkileşim önemsenmeyecek kadar küçük çünkü. Ama anemi sebebiyle demir preparatları kullanıyorsanız yüksek dozlarda demir alan insanlar için demir ilacı aldıktan sonra işte yoğurt, süt tüketmek için acele etmemek gerekiyor. En az böyle 1,5-2 saat beklemeleri faydalı olacaktır.

0: güne günle, gün güne günle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.

0: yapsan Domino's'a gel al.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanımda, Arkadaş Kundura üzüm işanımda.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: Ya çocuk uyutuyoruz. Biraz sessiz olun, gidin başka yerde
2: eğlenin.
1: Çocuk uyutuyoruz.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi...

0: mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
4: Arkadaş kundura yaşat iş hanımda. Arkadaş kundura üzüm iş hanımda.
5: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
1: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.
1: Dinlediğiniz bu program tekrar yayınıdır.
4: Radyo Ülkü.
5: Mersin'in en uzun soluklu radyo programı Kerel Güncem, Mersin'in gündemini belirliyor.
6: Saat 11 ve 18'de sizlerleyiz.
1: 106.5 Radyo Ülkü'desiniz. Yerel gündeme başlıyoruz. Mersin'in en uzun soluklu radyo programı derken aslında abartmıyoruz. Mütevazı da olmaya gerek yok. Ben Serkan Sultan. Bugün araştırmacı yazar Sayın Abdullah Ayan'la birlikteyiz. Bu sene de 9 ay konuştuk ve 9 ayın sonunda yine sezonun sonuna geldik. Allah selamet versin. İnşallah nice 9 senelere diyelim.
7: Nice 9 sezona mı diyelim, 9 aylık sezonlara mı diyelim? Tabii ilk defa dinleyenler ya da son zamanlarda dinleyenler pek bilmezler. Bizim 24 yıllık,
1: tabii ki,
7: hemen hemen 24 tabii. yıla dayanan bir uzun soluklu bir şeyim. Ya benim 24 yılım ama seni bilmiyorum.
1: Benim 30 oldu tabii ama sizinle 24 senedir
7: 24
1: burada program yapıyoruz.
7: Konuşup duruyoruz.
1: Evet.
7: Bazen aksıyor bazen ama bu sene hiç aksatmadık.
1: Çok şükür, evet.
7: Şükür 9 ayı tam bir şey karnesiyle tamamladık. Yani devamlılık konusunda karnemizde kırık yok. Tabii insan bir yandan da hüzünleniyor ya, işte güzel oluyordu yani, haftada bir gün geliyorduk, insanlar soruyorlar yani gerçekten. Ben dönüş beklemiyordum bu kadar çok yani, sokakta yürürken, bir yerde otururken gelip insanlar bu programda konuştuklarımızın bir kısmı ile ilgili yine değerlendirmeler, yine şeyler, fikirler almaya çalışıyorlar. O da insanı en çok mutlu eden, motive eden şey. Yoksa ne anlamı var yani, konuş konuş, Arapçadaki deyimle kellim kellim meymfe, yani bir yararı yoksa niye konuşalım ki?
1: Karşılığını görmek güzel. Zaten bizim buradaki bütün amacımız, belki bir şeyi düzeltebilir miyiz? Ya da belki birilerine bir şeyi hatırlar mıyız?
7: Çok doğru.
1: Şöyle ben bu sezon biz ne konuştuk diye şöyle bir geriye doğru baktım. Hemen sizde de ışıklar yanacaktır. Ana konteyner limanı. En çok konuştuğumuz konudan arasındaymış mesela. Liman ve limon. Sizin artık o bana göre patentli.
7: Benden geriye kalacak olan
1: patentli sonra. Artık o. Trafik meselesi. Mersin'in kaçırdığı fırsatlar. Yani mesela bir ortamda oturduğunuz zaman, ya biz bugün işte en çok bu sene ana konteyner limanını konuştuğumuzu söylediğiniz zaman insanların birçoğu diyecek ki, hala diyecek ki, hayırdır ya, ana konteyner limanında ne olmuş? Niye siz bu kadar çok bu ana konteyner limanını konuşmuşsunuz diyeceklerdir. Bu da şeyi gösteriyor maalesef, Mersin kamuoyu Mersin'in gündemine hakim değil ve çok uzak.
7: Evet. Şimdi neden ana konteyner limanı? Çünkü bu kentin en önemli değeri, varlık sebebi liman. Yani liman olmadı. Bugün de değil yani, tamam bugün Mersin limanını konuşuyoruz ama Tarsus'tan Silifke'ye kadar, Anamur'a kadar uzanan coğrafyada Fenikeller döneminden kalma, yani 4000 yıldan bahsediyorum. Bu bölge hep limanlarla anılmış, ticaretle anılmış. Levant bölgesi dediğimiz işte Torosların, Mersin sınırından başlayan Torosların, Amanoslarla beraber Suriye, Suriye'den Lübnan dağlarına kadar, Ürdün sınırına kadar uzanan bir coğrafya Levant bölgesi. Levant bölgesinin de mihenk taşı Doğu Akdeniz'de birkaç liman. Birisi Beyrut'tur. Birisi Laskiye'dir. Ki Beyrut ve Laskiye ya da diğer adıyla Latakiye aşağı yukarı Levant bölgesi olarak, yani Fenikelilerden kalma çok önemli ticari bölgeler, alışveriş bölgeleri ve tabii limana dayalı bölgeler. Yani Levant bölgesi dediğimiz Fenikelilerden gelme bölgeyi konuşmaya başladığımız vakit Mısır'dan İtalya'ya kadar uzanan bir Doğu Akdeniz bölgesinin özellikle bu havzada kalan alandan bahsediyoruz. Fenikeliler Kartaca'ya kadar gidip Kartaca'yı kurmuşlar ve ticaret güzergahı, dikkat et, işte Sayda Sur'dan başlar, İskenderiye, bizim İskenderun dediğimiz o bölgeye gelir. O bölgeye gelirken Kıbrıs'a uzanır. Kıbrıs'ta Limassol ve Famagosta ya da bizdeki deyimle Magosa Limanı, oradan canlı hayvanı aldığı, yüklediği Sayda Sur'dan getirip Kıbrıs'a bırakır canlı hayvanın bir kısmını, oradan da şarap alır ve böyle bir ticaretin değiş tokuşla, barter sistemiyle yürütüldüğü bir dönemden beri Mersin en önemli mihenk taşı, en önemli kalkınma noktası, lojistik ve ticaretle, dış ticaretle bağımlı, limana dayalı bir sektörden bahsediyoruz.
1: Sizin yani kitabınızı da başlık olmuştur aslında.
7: Evet, Mersin dediğiniz bir limandır aslında. Yani evet, limanı çıkarın geriye, Mersin'den geriye bir şey kalmaz. Ya da sembolik anlamda limanla limonu çıkarın geriye. Ki ikisinin de Mersin tarihindeki yeri 150 yıllık bir tarih. Ondan önce limanlar yok mu? Olmaz olur mu? Yani limanlar dediğiniz, tekrar söylüyorum, mesela Kız Kalesi, Korikos ya da Eloza Sebaste, şimdiki Ayaş, çok önemli limanlar. Hititler döneminden, Etiler döneminden, savaşlar döneminden Anadolu'nun dünyaya açılan kapıları bunlar. Tabii Tarsus çok önemli. Tarsus yani o 4000 yıllık hikayenin en önemli noktalarında. Yani Kleopatra'nın Antonius'la buluştuğu bir liman hareketinden bahsediyoruz. Mersin o konuda özellikle Tarsus'un önemini yitirmesiyle, ki coğrafi bir önem yitirmedir o. Herhangi bir sosyal siyasal gelişme değildir. Liman doluyor, artık limanda büyük gemilerin yanaşması mümkün olmuyor. Hadi derinliği olan bir yer bulalım derken, önce Kazanlı, sonra Karaduvar deniyorlar, olmuyor. Ha, Mersin diye bir yer var diyorlar. Ve Mersin'de keşke 1908 yılında Mersin ana liman haline gelebilseydi. Yani o Hallaçya'nın 1908 yılında gelip fizibilite çalışmasını bitirdiği, yatırım aşamasına getirdiği bir limandan bahsediyoruz. Neresi o liman? Deliçay'la Müftü Deresi arası ya da Eferenk Deresi dediğimiz, işte doğusuyla batısıyla Mersin'in tümünü bir liman haline getiren, daha sonra da defalarca deneniyor bu, işte Hallaçyan mümkün olmuyor, Cavit Bey geliyor mümkün olmuyor, Cumhuriyet kuruluyor mümkün olmuyor, daha önce konuştuk bunları, Demokrat Parti'nin gelişiyle ivme kazanan bir liman. Ama o limana asıl yeni misyonu yüklemeye çalışan ama bir türlü başarılı olamayan bir Özal politikaları var. Ya 1980 yılından başlayarak 24 Ocak kararları ile beraber bugün Çin'i Çin yapan, bugün dünyanın en önemli, Amerika'ya kafa tutan ekonomisini yükselişini sağlayan, Çin'i ayağa kaldıran en önemli etken nitelikli endüstri bölgeler, serbest bölgeler. Yani 10 tane serbest bölge kurmuş. Her biri farklı farklı alanlarda kendini geliştiren. O serbest bölgeler sayesindeki üretimiyle Çin bugün bütün dünyanın tedarikini sağlayan ülke haline gelmiş. Biz bunu, Çin 1990'larda başladı, 2000'lerden itibaren hızlandırdı süreci, ama mesela Özel başarılı olmuş olsaydı ya da 1973 Lübnan Savaşı patlak verdiğinde Lübnan yerine biz Mersin'i alternatif olarak koyabilseydik, bugün Mersin bambaşka bir yerde olurdu. Ya da Özal'ın nitelendirdiği o Tarsus'la bugünkü, ne diyelim, yine Müftü Deresi ya da biraz daha ötede hadi Mezitli Deresi arasındaki bölgeyi serbest şehir haline getirebilmiş olsaydık, sadece Mersin değil Türkiye bugün çok farklı bir yerde olurdu.
1: Hep yapsaydık, yapabilseydik.
7: Evet yani.
1: Bunları çok söylemişiz.
7: Yani ama şöyle bir gerçeğimiz var bizim. Bir varlık var, bir değer var. Her tehditte o değerin nasıl önemli olduğunu buluyoruz, biliyoruz, öğreniyoruz. Ama o tehdidi fırsatı çevirecek adım bir türlü atılmıyor. Hep keşkelerle devam eden bir şey. En son pandemi. Pandemide, pandemi koptuğu vakit, pandemide herkes evlerine kapandığı vakit, Çin'deki tedarik zincirinin halkalı, en ciddi halkası koptuğu vakit ne dedik? Ya keşke Mersin o konuda bir Çin'le birlikte daha pandemi olmadan önce hareket edebilseydi, Çin'in bir takım yatırımları, bir takım üretim merkezlerini buraya taşıyabilseydik. Mesela benim o az önce zikrettiğim Mersin dediğiniz bir liman da aslında kitabın ön sözünde ben özellikle bir manifestoyu koydum ön söze. 2008 yılında benim dile getirdim. 2008 yılında ben bunu anlatıyorum. Nitelikli bölgelerin, mesela Kazanlı Seyhan projemiz vardır bizim, biliyorsun. Sadece turizmle sınırlı kıldık onu. Oysa 2011 yılında, önce 2009 yılında Kürşat Cüzmen, sonra arkasından gelen Zafer Çağlayan, ikisi de ekonomiden sorumlu bakanlar, çok önemli. O zaman ekonomiden sorumlu bakanlar da bakandı yani.
1: Tabii ki.
7: Bakandı. Şimdikiler sadece bakıyorlar ama onlar gerçekten bakandı. Onların döneminde mesela Çin'i gidip gördükleri vakit, ya bizim bunlardan neyimiz eksik demeye başlamışlardı. Mesela seninle yıllarca şeyi konuştuk. Dubai çölden bir cennet yaratıyor, bir yatırım vahası yaratıyor finansman açısından, turizm açısından. Biz cenneti çöle çeviriyoruz. Yani Mersin'in son, özellikle son 10-15 yılda uğradığı saldırılar, doğa anlamında uğradığı saldırılara baktığım vakit, bu cenneti cehenneme nasıl çevirebiliriz noktasına gelen bir Mersin'den bahsediyoruz.
1: Sizinle yaptığımız sohbetlerde Mersin'in önemini anlatırken şöyle bir konuyu öne çıkartmak lazım. Siz hiçbir zaman olaya duygusal bakmadınız. Mesela yazdığınız kitabı da ben okudum, diğer kitapları da okudum. Her defasında Mersin'i bir alternatif olarak her anlamda gösterdiğinizde, bunu ben Mersin'de yaşıyorum ya, ben burada yaşadığım için Mersin dememişsiniz. Hep gerekçeler ortaya koyuyorsunuz ve bunlar mantıklı.
7: Hong Kong'da da yaşasaydım, Beyrut'ta evet. da yaşasaydım, Mersin'in bölgesel olarak nasıl önemli bir noktada olduğunu anlatırdım yani. Görürdüm, söylerdim.
1: Bu çok öne çıkmış ama Mersin bunu anlamamış. Yani Mersin içinde yaşayan insanlar, Mersin'de yaşayan insanlar, iş dünyası, işte özellikle oda başkanları, STK başkanları, evet duygusal yaklaşmışlar. Açıklamalar da duygusal. Ama Mersin gerçeğini anlatamamışlar.
7: Şimdi hani deryada yüzüp deryadan habersiz balıklar gibiyiz diye bir tabir vardır. Yani bu mealde bir tabir vardır. En son Ticaret Sanayi Odası'nın bir meclis toplantısı yapıldı. Sanıyorum dün yapıldı, çarşamba günüydü. Orada mesela Ticaret Sanayi Odası Başkanı'nın verdiği bir bakış var. Laskiye ile gidip görüşmüş ticaret odasından bir heyet, o görüşmelerin arkasından gelip şu söyleniyor: Irak, Suriye ve Türkiye yeni bir çekim merkezi haline gelecektir. Yani Hürmüz'e alternatif yeni bir harita belirleniyor. Şimdi Ticaret Sanayi Odası paylaşırken haberlerini eskiden yorum yazabiliyorduk. O yorumları kapatmışlar. Bunun üzerine onu paylaşan arkadaşlara yazdım. Ya yani hepsi benim dostum, arkadaşım. Dedim ki ana konteyner limanı olmadan bir Mersin bu haritanın neresinde? Yani sizin bu haritanın bir yerinde yer alabilmeniz için ana konteyner limanına sahip olmanız lazımdı. Veya başka bir ifade söyleyeyim. Ana konteyner limanı nerede yapılacaksa bu üç, Suriye, Irak, Türkiye üçgeninin merkezinde yer alacaktır. Bu Suriye'de de yapılabilir. Geçtiğimiz günlerde paylaştım ben bunu bir öngörü olarak. Suriye'deki şu andaki gidişat, ana konteyner limanının Tartus'ta, Laskiye'de yapılması Türkiye'den yapılmasından çok daha rahat. Çünkü Suudi Arabistan Hürmüz'de gelmekte olan tehlikeyi görünce bir defa internet kablolarının geçtiği bir yerden bahsediyoruz ve tehdit altında. Bugün İran diyor ki bu uzak doğuyu, Orta Doğu'ya, Orta Doğu'yu Avrupa'ya bağlayan internet altyapısı, fiber kablolar ki bütün iletişim oradan geçiyor. Yani uçağın inip kalkmasından tut hastane randevusuna kadar ya da finans sektöründe bankacılık hizmetinin senin maaşını gidip çekebileceğin banka hizmetini alabilmen için ATM'nin çalışabilmesi için bu kabloya ihtiyaç var ve bu kablolar bugün tehdit altında. Suudi Arabistan diyor ki madem ki öyle biz buna alternatif olarak Suriye'den Suudi Arabistan'a oradan da uzak doğuya Güneydoğu Asya'ya uzanacak bir kabloyu yeniden alternatif olarak döşemeye başlayalım. İşte 10-15 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediliyor ki bir senede kendini finanse edecek bir yatırımdır. Bunun için seçtiği yer neresi? Suriye. Ve Suriye, Suudi Arabistan bu Hürmüz gelişmeleri, Dubai'nin düştüğü durum, Katar'ın düştüğü durum, çaresizlik içinde bir anda o sırça köşklerin tümünün yıllar içinde kurulan 20 yıl 30 yılda kurulan o sırça köşklerin iki tane drone'la adeta berhava edilmesi oranın nasıl bir pamuk ipliğine bağlı yani Hürmüz'e bağlı Hürmüz'ün karşısında yer alan İran'ın karşısında yer alan Dubai'nin Katar'ın diğer Kuveyt'in diğer bütün ülkelerin yani Körfez ülkelerinin, Haliç ülkelerinin nasıl risk altında olduğunu gördü Suudi Arabistan. Buna alternatif olarak nereyi düşünüyor şimdi? Suriye'yi düşünüyor. Peki bizim bu konuda bir çalışmamız var mı? Biz 2009 yılında o kitabımda yer verdiğim ana konteyner limanını 2009 yılında biz hayata geçirebilmiş olsaydık ya da Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı o 2009'daki tanımımızla hayata geçirebilmiş olsaydık 30 milyon yolcuyu indirip kaldıran bir Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı ana havalimanı, hap limanı ve Mersin ana konteyner limanını hap limanı olarak hayata geçirebilseydik Dubai'nin yerini alırdık.
1: İş dünyası şöyle bir hata mı yapıyor? Limanımız var mı? Evet var. Uluslararası havalimanımız var mı? Evet var. Daha ne istiyoruz?
7: Ya yemin et sen başın ağrımaz ama bizim vizyon olarak ortaya koymaya çalıştığımız o hayal projesiyle bunun uzaktan yakına ilgisi yok. Sen İstanbul'dan alman gereken bütün dünyayı Orta Doğu'ya, Orta Doğu'yu Uzak Doğu'ya, Güneydoğu Asya'ya taşıyacak olan kavşak noktasını İstanbul yerine eğer Çukurova'ya biz deruhte edebilseydik çok farklı bir yerde olurduk. Yani bugün Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın Gaziantep Havalimanı'ndan çok da fazla bir farkı yok. Antalya bizim 10 katımız yolcu taşıyor. 20 katımız ne 110 milyon yolcuya hitap ediyor. İstanbul'da yeni tasarlanan, yeni hayata geçirilen havalimanı 100 milyon yolcuya göre tasarlanmış. Şimdi eğer biz Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı gerçek anlamda bir İstanbul'a alternatif, Marmara'ya alternatif, o benim önerimle yani deprem sonucunda 15 milyonluk bir şehrin tekrar 5 milyona inmesi halinde olası riskler nedeniyle sadece ölümlerden, depremin yıkımından bahsetmiyorum. Ondan sonra İstanbul'un yaşanamaz hale gelmesi, yeniden ayağa kalkması bir 20 senesini alacaktır. Ve zaten en büyük hata 5 milyonu taşıyamaz İstanbul'a 15 milyonu yönlendirmekti. Bunun yerine alternatif olarak biz Çukurova'yı yapabilmiş olsaydık bugün çok farklı bir yerde olurduk. Uluslararası liman derken ben evet Mersin'de bir liman var. İyi kötü Türkiye'nin 4. limanı ama benim söylediğim ana konteyner limanına kavuşabilmiş olsaydı Mersin bugünkü limanı da şemsiyesi altına alan sadece İskenderun değil, sadece Laskiye Tartus değil, sadece Beyrut değil, sadece Hayfa değil, sadece Kıbrıs'ta Limassol ya da Magosa, Girne değil, sadece Mısır'da Dimyat ya da İskenderiye limanları değil, hepsine hitap edebilen bir limandan bahsediyorum. Bu bir lojistik mimari olacaktı. Limanla kalmayacaktı ki, bütün dünyanın lojistik sektörü mutlaka Mersin'de bir yer almak için, yerleşmek için, burada istihdam sağlamak için ve faaliyetini burada sürdürmek için gelecekti. Çünkü bahsettiğim 10 tane limanın tümüne hitap edecek olan bir lojistik mimari inşa edilecekti. Biz sevgili Serkan 15 yıldır daha bir lojistik köyünü hayata geçiremedik. Kayseri'de var lojistik köy, Mersin'de yok. Şimdi Yenice'de bir lojistik köyden bahseder. Her gelen vali orayı bir ziyaret eder, arkasından bir demeç patlatır. İşte Yenice'de lojistik köy. Yenice'de lojistik köy başka bir şey. Benim anlattığım lojistik köy bambaşka bir şey. Şimdi o lojistik köye alternatif olarak mevcut liman ne yaptı? Geldi Atatürk Parkı'nın önüne. Az önce fotoğrafta da paylaşırız birazdan, sen de ben de. Kocaman gemi yanaşıyor.
1: Evet.
7: Atatürk Parkı'nın önündeki rıhtımı lojistik köy yaptı. Elleşlemeyi orada yapıyor. Mersin'in payına düşen ne bundan? %90'ı yabancılara ait, %50'si Singapurlara, %40'ı bir Avustralya emekli fonuna, %10'u da Akfen grubuna, Hamdi Akın'ın Akfen grubuna ait olan bir limandan bahsediyoruz. Bu limanın Mersin'e katkısı ne? Sıfır.
1: Mersin'e katkısı, işte baktığınız zaman iş dünyasının önemli isimleri Mersin'den uzaklaşmış. Mersin'i terk etmiş.
7: Çünkü Mersin'i tarih boyunca, bugüne özgü bir sorun da değil. 150 yıldır Mersin'e gelen her yabancı, her yatırımcı önce burayı bir transit alanı haline getirmiş. Kazanacağını kazanmış, vuracağını vurmuş ve sıçrayıp gitmiş. Nereye gitmiş? İstanbul'a gitmiş, Avrupa'ya gitmiş, dünyanın çeşitli yerlerine gitmiş. Ama burada kalmamış. Burada bir sermaye birikimi, Mersin'i ayağa kaldıracak bir sermaye birikimi yok. Mersin şöyle bir acımasız tablosu da var. Mesela Antep'te kökleşmiş bir sermaye vardır. Bu sermaye Antep'e hizmet eder ve Antep'ten kazandığını da Antep'e koyar. Mersin'de kazanılan Mersin'de kalmıyor. En acımasız yanı da şu, Mersin'de ısrarla kalmak isteyenlerin de biz ayağından çekerek yerle bir ediyoruz.
1: Pişman ediyoruz.
7: Pişman ediyoruz kaldıklarına.
1: Oysa ki biz sizinle Eski Mersin programları da bu sene özellikle fazla yaptık. Eski Mersin programlarında gerçekten Mersin'e değer katan çok fazla isim ve bunların içerisinde belediye başkanları da var, iş insanları da var. Kadınların rolü mesela çok önemli rolleri var. Bunların hepsi ön plana çıkmış ve birer birer eritmişiz.
7: Ya 1890'da mesela bu şehir daha 2500 nüfuslu bir köyken bir Mavromatti yaratmış. Bir Bodosaki yaratmış. Bunlar şimdi adlarını söylediğim vakit yani gülüp geçiyor insanların çoğu. Bodosaki, Mavromatti nedir falan filan diyorlar da bunlar Doğu Akdeniz havzasının en önemli biri lojistik ama lojistikle beraber sanayileşmeyi de kuran insanlar bunlar. Yani İngiltere'ye alternatif ya da Amerika İç Savaşı'nın patlak vermesiyle beraber artık pamuğa erişemez hale gelmiş olan Avrupa'nın o tarihte İngiltere tekstilde ön plandadır. Sanayileşmeyi ön plana çıkararak bütün ne diyelim dokuma endüstrisi İngiltere'ye aittir. İngiltere'nin Anadolu'daki bağlantı noktasıdır. Hem sanayileşme İngiltere'den makineler alıp getirmiş. Düşünebiliyor musun o tarihte yani 2500 nüfuslu 3000 nüfuslu bir şehirden bahsediyorum ya da Tarsus diyelim 20 bin nüfuslu 15-20 bin nüfuslu bir yerde 1000 civarında istihdam yaratıyor Mavromatti. Ama Mavromatti onunla kalmıyor ki, finansmanda var, banka kuruyor. Kendisi de Bodosaki. İkisinde ayrı ayrı bankaları var Mersin'de. Bununla da kalmıyor.
1: Ne kadar güçlü iş insanları.
7: Bununla da kalmıyorlar. Uzak doğudan Avrupa'ya uzanan bugün bahsettiğimiz bu lojistik sektöründe Mersin işte o tarihte sıçrama noktası olarak kullanıyorlar. Bütün gemiler, bütün ihtiyaçlar ipeğinden tut baharatına kadar, kalayına kadar, her türlü madenine kadar Mersin'e geliyor ve Mersin'den dağıtılıyor. Ki liman yok Mersin'de, iskeleler üzerinden. Mavromatti'nin kendisine özgü iskelesi var. Bodosaki'nin tren demiryolu bağlantısı var, tesisinden iskeleye mal taşıyıp sağlayacak olan. Bodosaki sadece Mersin'de değil, Bodosaki İstanbul'da turizme yatırım yapıyor. Yani bir gece misafir edilmediği kapıda bırakıldığı
1: Perapalası
7: alıyor. Sadece o değil. Bodosaki dediğim vakit bütün Karadeniz bölgesinde Bartın, Zonguldak arasındaki bütün kömür madenlerinin işletmecisi.
1: Anlattığınız yıllarda esnaf da para kazanıyor.
7: kazanmaz olur mu? Yani hep
1: esnaf da mutlu.
7: Şimdi tekrar söylüyorum, ana konteyner limanı Mersin'e yapılmış olsaydı ne olurdu diye soranlara esnaf ağzıyla cevap veriyorum. Esnafların bakışıyla anlatıyorum. Ağzıyla demeyeyim, bakışıyla anlatıyorum. Bugün günde 2000 tantuni satanın 20 bin tantuni sattığını düşün. Ya yani örneği oradan vereyim.
1: Evet.
7: 500 kilo cezerye satanın 5 ton cezerye sattığını düşün. Çünkü yaşadık biz bunu.
1: Yani ben onu diyeceğim. Yani anlattığınız şey aslında bir hayal değil. Mersin zaten bunlar yaşamış bir kent.
7: Ya 5 metrekare bir dükkan Uray Caddesi'nde günde 2000 kilo pirinci, ki pişirdiğim vakit 2000 kilo pirinç aşağı yukarı suyuyla beraber bilmem çeşnisiyle beraber 10 bin kişilik bir porsiyona hitap eder. Belki daha da fazla. Ona hitap eden 5 metrekarelik dükkanlardan bahsediyorum. Şimdi oteller yapılıyor.
1: Şimdi siz hızlı geçtiniz. Bunu ilk defa dinleyenler var. Uray Caddesi'nde bir pilavcı günde 2000 kilo pirinçli pilav yapıyor.
7: Ben canlı tanıyım.
1: Evet,
7: ben canlı
1: pilav tanı. Yapıyor.
7: Ben 2000, canlı tanıyım.
1: 2000 kilo pirinçli pilav yapıyor ve 10 bin kişiye bu pilavı günlük satıyor.
7: Yemek olarak satıyor.
1: Evet.
7: Yemek olarak satıyor.
1: Mersin'de yaşandı bu olay.
7: Kesinlikle. Ve öyle tarih öncesinden falan 79-82 Irak-İran Savaşı. Irak-İran Savaşı'nda Mersin en önemli lojistik üs haline getirildi, geldi. Ve tabii onda Özal'ın politikaları, iki ülkeyle de dengeli politika yürütmesi, iki ülkeyle de ilişkilerini sürdürmesi, para ödeyemeyen Irak'a sen petrolü ver ben sana her türlü gıdayı, ilacı, her türlü ihtiyacını karşılayayım diyen bir politika sonucu Mersin ve İskenderun bir nebze ikinci planda kalsa da Mersin önemli bir mihenk taşı haline gelmişti. Ve biz onu sürdürebilseydik bambaşka bir yerde olurduk. Şimdi İran Savaşı daha patlak vermeden ben dedim ki Hürmüz Boğazı kapanacak işte burada yayınlar.
1: Tabii
7: yani,
1: canım daha savaş yoktu bile ortada.
7: Şubat ayında biz yaptığımız programlarda inşallah bir gün YouTube'a yüklediğimiz vakit insanlar açıp bakarlar ha bunlar ne konuşmuşlar diye merak edenler 50 sene sonra 100 sene sonra eğer uzayda bir yerlerde duruyorsa sesimiz dinlerler ve görürler bunu. Şimdi o tarihte dedim ki Mersin'in ayağına yeni bir fırsat geliyor. Ya duygusal yaklaşmamanın şeyidir o. İran halkının verdiği mücadeleye, İran'ın uğradığı haksız saldırılara karşı çıkmak ayrı bir şeydir. Ona insan olarak karşı çıkarım. Ama bir yandan da bir hayatın gerçeği var. Hayatın gerçeği nedir? İran'ın ihtiyaç duyduğu her türlü ürünün Mersin üzerinden sağlanabilmesidir. İşte Mersin'le oranın arasında bir organik bağ kurmaktır. Türkiye bunu yapamadı.
1: Yapamadı, evet.
7: Şu anda Pakistan yapıyor onu.
1: Biz savaş çıkmadan önce bu öngörüyü ortaya koymuştunuz siz. Ama geldiğimiz süreçte hayır böyle bir şey yok.
7: Ticaret Sanayi Odası Başkanı'na, diğer bütün odalara, derneklere gönderdiğim mesajlar duruyor. Şubat ayında yolladım. Bu öngörülerimi, buna göre bir hazırlık yapılması gerektiğini, buna göre hükümete gidilip bu konunun anlatılması gerektiğini, ya şu anda iktidar bu fırsatların hangisinin farkında çok emin değilim. Yani az önce bakan dedik ya, o dönemin bakanları bunu Kürşat Düzmen defalarca kalktı. 2008-2009'dan bahsediyorum. 2002'den itibaren Irak'ın yaşadığı bütün şeylerde Saddam'la da görüşen, Saddam'dan sonrasıyla da görüşen ve o görüşmelerde Türkiye'nin payına ne düşer? Bunun pastasının en büyük diliminin Mersin'i nasıl sağlayabilirim diyen iki tane bakandan bahsediyorum.
1: Kürşat Düzmen'in bir toplantısını hatırlıyorum. Daha yeni bakan olmuştu. O zaman işte burada ilk toplantısını yapıyor. Karşısında da ulusal basının temsilcileri var. Şöyle seslendi. Arkadaşlar dedi artık dedi bütün önemli toplantıları Mersin'de yapacağız. Bütün önemli konuları Mersin'de açıklayacağız. Kendinizi ulusal basına söylüyor. Ona göre hazırlayın.
7: Mesela
1: bu çok çok önemli bir atılımdı bana göre.
7: Kesinlikle ama gerçekten hakkını vermediğimiz, yani şimdi ahde vefa adına bir şeyleri konuşmamız lazım. Madem ki bir kapanış programı yapıyoruz. Kürşat Tüzmen'in bakışıyla ben Mersin'i anlatmaya çalışayım. Kürşat Tüzmen bakan olmadan önce mesela 2002 seçimlerinde ben Kürşat Tüzmen'in Mersin'den milletvekili olup bakan olmasını çok savundum, çok istedim. Kim karşı çıktı? Ali Er karşı çıktı. Ve Ali Er'in karşı çıkışıyla beraber Mersin'in almadığı Kürşat Tüzmen'i kim aldı? Antep aldı.
1: Gaziantep
7: aldı. Bugün Antep'in ihracatta, özellikle sanayi ürünü ihracatında bir noktaya gelmesinde gerçekten Kürşat Bey'in büyük payı vardır. Büyük katkısı vardır. Sonra 2009 yılında koşullar değişti. Ya dedik hadi bu sefer Kürşat Bey'i Mersin'e alalım. Kürşat Bey'i Mersin'e aldığımızda yine Uray Caddesi'nde Azakhan'ın karşısında İhracatçılar Birliği'nin binası vardı. Ve orada muhteşem bir toplantı salonumuz vardı. Neden İhracatçılar Birliği'ni aldık, kuş uçmaz, kervan geçmez yerlere taşıdık ayrı bir soru. Orada ilk defa bir toplantı yapıyor Kürşat Bey. İşte bütün derneklere, odalara, sivil toplum örgütlerinin sözcülerine, Ziraat Odası'ndan MESİ adına, MİSİ adına, Ticaret Sanayi Odası'na, borsaya, herkese söz veriyor. Ben de elimi kaldırdım. Dedi ki Abdullah Bey, yani kişi olarak dedim ki ya bana iki dakika, yani hangi kurumun şeyinden çalacaksanız hepsi razıdır benim söz almama, iki dakikasını bana feda etmeye, bir konuyu anlatmak istiyorum, buyur gel dedi. Çıktım, kürsüye çıktım. O sırada Çukurova Uluslararası Havalimanı yok.
1: Yok evet.
7: Çukurova Uluslararası Havalimanı yerine Erdem'le Ayaş arasında bir stol tipi küçük
1: kuyu bir, tarafına bir şey
7: düşünülüyor. Kuyu bir havalimanı düşünülüyor. Küçük bir havalimanı. Yani olsa ne olur, olmasa ne
1: hatta
7: olur.
1: Hatta pisti kısa, nasıl uzatırız falan filan tartışmaları
7: aynen,
1: var.
7: Aynen. Yani küçük uçakların öyle bugünkü Boeing 737'ler bir yana çok daha küçük uçakların bile inip kalkamayacağı, dedim ki Mersin'i havalimanı konusunda gelin bölgenin en önemli üssü haline getirelim. İşte orada ben Uluslararası Fuar Merkezi'ni dile getirdim. Orada Dünya Ticaret Merkezi'ni bu havalimanının etrafında oluşmasını dile getirdim. Şöyle bir düşündü. Gitmiş görmüş dünyayı. Yani ben Kürşat Bey'in Ekonomi Bakanlığı'nda memur olarak geçtiği günden beri tanıyorum. Ondan öncesini de tanıyorum. Ondan önce de bir şirketin dış ticaret müdürüydü. Mersin'e gelir giderdi. Bizden fiyatlar falan alırdı. STFA'daydı. O zamandan beri tanırım. Dedim ki yapılması gereken şey çok basit. Burayı öyle bir konuma getirelim ki burası bütün dünyanın Orta Doğu'yla, Uzak Doğu'yla Batı'yı buluşturan bir nokta haline getirelim. Şöyle bir baktı. Oraya dedi mutlaka Airbus A300'lere indirmemiz lazım. Airbus A300'ler dediğin 700-750 yolcuya hitap eden kanat genişliğini, yani pistleri bu kanat genişliğine
1: Türkiye'de
7: göre.
1: Türkiye'de sadece herhalde İstanbul'a inebiliyor diye hatırlıyorum.
7: İnemiyordu o sırada.
1: Evet doğru, o yıllarda
7: inemiyordu. O sırada inemiyordu.
1: Yeni havalimanına inemiyordu.
7: Kanat genişliğini buna göre ayarlayalım dedi. Şimdi o projeden biz nereye geldiğimizi gayet rahat görüyoruz. Yani dediğim gibi biz o fırsatları değerlendirebilseydik, ana konteyner limanını mesela projelendiren, ÇED dosyasını tamamlayan Kürşat Bey'in dönemindeki kadrodur.
1: İşte geçmişe baktığımız zaman gerçekten hep fırsatlar, tehditler ve kaçırdıklarımızı çok fazla konuşmuşuz. Kent merkezini mesela bir ticaret merkezini çok fazla konuşmuşuz. Trafiği mesela çok fazla konuşmuşuz. Bunların hepsinin kent merkezinden insanların uzaklaştırdığı nedenler olarak aslında karşımıza çıkıyor. İşte bahsettiğiniz esnaf. Yani esnaf iş yapamıyor Mersin merkezinde. Uzaklaşıyor.
7: Olan kaçıyor. Haklı evet. Olarak kaçıyor. Yani 3 kişinin gelip bir hamburger yiyebilmesi, bir tantuni yiyebilmesi için arabasını park etme şansı yok.
1: Evet.
7: Niye gelsin? Yoksa hadi adını da verelim. Forum yapıldığı vakit ben hep şunu iddia ettim. Çamlıbel'le yani Cumhuriyet Meydanı ile Gümrük Meydanı arasındaki bölgedeki Atatürk Caddesi 10 tane forumu cebinden çıkarır potansiyel olarak. Tek eksiği var, araba park etme şansın yok. Ve o sırada daha henüz pandemi de patlak vermemişti. Ona rağmen sokak alışverişi dünyada yükselen trendti. Bugün çok daha yükselen trend. Yani cadde alışverişi, caddeyi bir alışveriş merkezi haline geldi.
1: Gaziantep yaptı, Afyon yaptı, Urfa yaptı. Birçok yerde gördüm ben bunu. Eskişehir yaptı.
7: Bu çok rahatlıkla yapılabilirdi. Mesela bunu da sağlayamadık. Otopark sorunu çözemedik ve çözemediğimiz sürece de burası çökme noktasına mahkumdur. Seninle konuştuğumuz programlarda hep anlatıyoruz. Şimdi limanın karşısında Müfide İlhan var. Hal Mahallesi var. Değil mi?
1: Evet.
7: Limana serbest bölgeye 500 metre uzaklıkta ve nefes alacağım bir şey yok. Yani çökmüş artık, iflas etmiş bir bölgeden bahsediyoruz. Şey anlamında, inşaat anlamında, gelişme anlamında, sosyal doku anlamında iflas etmiş bir bölgeden bahsediyoruz. Şehir nereye taşındı? Yer olmadığı için ya mevcut yeri bıraktı, Erdemli'ye taşındı şehir. Şu anda Erdemli'ye doğru gidiyor. Kargapınar, ondan sonra Arpaş Bahşiş, Alata,
1: Silikiye dayandı.
7: Alata, Erdemli.
1: Evet. Şimdi bir de yine ben geçmiş programları tararken bir sözünüz çok hoşuma gitti. Bu bir yatırım tavsiyesidir. Özellikle altını çiziyorsunuz. Mersin'e yatırım yapmayın.
7: Evet. Evet.
1: Çünkü artık binasto bu memlekette şişmiş vaziyette, balon patlamış vaziyette. Ama bahsettiğiniz alanlar, işte Erdemli'ye kadar, Silivke'ye kadar alanlara şöyle bir bakalım. Hem yeni binalar var hem de devam eden inşaatlar var.
7: Şimdi o cümleyi ben nerede kullandım? Bir toplantıya bir arkadaşımın ricasıyla katıldım. Konuşmacılar var, işte anlatıyorlar. Mühendisler var, mimarlar var, odalar var, dernekler var, anlatıyorlar. Önemli biri kalktı, söz aldı. Dedi ki, Mersin öyle bir potansiyele sahip ki dedi, ne alırsanız burada altına dönüşecek. Aman dedi, bir an önce ne bulursanız alın. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir diye de not düştü. Ben de söz aldım. Yine bir aykırı tavrım vardır benim. Yani aslında davetli değilim. Sadece misafirim.
1: Dayanamadım. Evet.
7: Dedim ki arkadaşlar, ben size bir yatırım tavsiyesinde bulunacağım. Mersin'de inşaat sektörü öylesine şişmiştir ki sakın buraya yatırım yapmayın. Önce bunları bir satın. Yazık değil mi? Yani şimdi inşaat yapmak kolay. Ama siz ne yapıyorsunuz? Bir senelik bir istihdam sağlıyorsunuz. Aslında palyatif bir iyileşme.
1: Tabii.
7: Yani her sektör canlanıyor. Peki inşaat bittiği vakit herkes kapının önüne. Ve o inşaatı satmadığınız, o inşaatı doldurmadığınız sürece, onu söyleme sebebim de şuydu. Ana konteyner limanına kavuşmamış bir Mersin'de siz 1 milyon dolarlık daireyi satamazsınız.
1: Sonra işte binanın elektriğini yapan elektrik mühendisine daire veriyorsunuz. İşte
7: asansörü yapana asansör veriyorsunuz.
1: Evet.
7: Bu sefer 1 milyon dolara sizin satmadığınız daireyi asansörcü getiriyor. 500 bin dolara müşteri bulursa satmaya çalışıyor. Demek ki fiyatı 500 bin dolarmış oran. O 1 milyon dolar değilmiş. Ve bu kadar çok rakamını verdim. Dünyada %4,5'tür gayri safi milli hasılada inşaatın aldığı pay. Bunun %1 artması demek orada bir balon oluşmaya başladığını gösterir. İstanbul'da balon var dediğimiz vakit 5,5'u 6'yı bulmuştu İstanbul. Ve bir balondan söz edilir. Çin 6'yı bulduğunda bir balondan söz edilmeye başlanmıştı. Halen daha Çin'deki o balonun patlama riskine karşı bütün dünya nefesini tutmuş seyrediyor. Mersin'de rakam verdim. 3,5'tan 15'e çıkmış.
1: Siz sınırı 5-6 diyorsunuz, biz 15'ten
7: 15'e çıkmışız. Tarım 20'den 10'a düşmüş, inşaat 3,5-4'ten 15'e çıkmış. Bu balon patlayacak. Benim işim uyarmak. Yani benim işim orada inşaat yapmış vatandaşın inşaatını pohpohlamak ya da alkışlamak değil ki. Ben fotoğrafı görüyorum. Ben kötü haber veriyorum. Yani dağın ötesinde görünmeyeni bugünden söylüyorum. Dinleyen dinler, dinlemeyen dinlemez.
1: İşte tarım alanlarını biz binalara çevirdik. %20'den %10'a düşürdük. Bu da şunu gösteriyor aslında. Kapanın elinde kalan tarım alanlarına biz bir an evvel bina dikelim.
7: Evet, yani ineği ömür boyu sütünü alıp oradan peynir, yoğurt, yününden, derisinden, tırnağından, her şeyinden, boynuzundan faydalanmak yerine kısa vadede ineği kesip yemeyi tercih ettik. Evet, bir jenerasyon için, bir nesil için kurtuluştur. Yani adam oturup o limon bahçesini niye beklesin, 30 dönümlük 40 dönümlük limon bahçesini? Şimdi düşünebiliyor musun? Ülkenin geldiği noktaya bak. Ülke 18 trilyonluk bir bütçeye sahip 2026 itibariyle. Rakama dikkat. 18 trilyonluk bütçenin %15'ini faize veriyoruz. Tarıma verdiğimiz destek ne kadar? Binde birin altında.
1: Yok etmişiz.
7: Yok etmişiz. Ve özellikle Mersin'de bu çok dramatik olarak görülüyor zaten. Küçük üretici satabilen, hadi şansı yaver gitmiştir, işte dağla deniz arasında bir bölgede ise hani hep anlatılır, adam Avrupa'ya tedaviye giderken çocuklarıyla vedalaşıyor, vasiyet ediyor. Diyor ki erkek çocuklarıma zeytinliği bıraktım, kız çocuklarıma da kumluğu bıraktım, yani hiçbir işe yaramıyor. Dönüşünde bir bakıyor ki erkek çocuklar dolmuşla gelmişler onu karşılamaya. Kızlar son model arabalarda. Ya ne oldu diyor. Ben erkek çocuklarımı kurtarmak için en değerli yerleri onlara. Diyorlar ki inşaat.
1: Şu an işte örnekleri Mersin'den Erdem, Yesilirke'ye kadar uzanan bölge.
7: Tabii adam tekrar söylüyorum 30 dönüm yerde 4 tane apartman dikse. Allah bereket versin. Yani her çocuğuna iki daire bırakır, kendisi de gider keyif içinde. Niye gidip uğraşsın ilaçlamayla, bu maliyetlerle tarım nasıl yapılacak Türkiye'de? Mümkün değil ki.
1: Yine geçmiş programlarımızdan bir örnek vereyim. Domates 120-150 bandına çıktığında siz burada şunu söylediniz. Yani niye şaşırıyorsunuz ki? Yani sadece domatesi biz tezgahta görüyor ve fiyatına şaşırıyoruz. Oysa ki siz savaş öncesi ve geldiğimiz noktada domatesin aslında bu darbeyi yediğini anlattınız bize.
7: Tabii İran'ın Rusya tedariki kapanınca savaş nedeniyle İran her türlü ürünün ihracatını durdurunca Rusya o tarihte iklim itibariyle kendi domatesi yetişmediği için Rusya'ya domates üreticisi yapan da biziz. Evet. O uçak düşürülme hikayesinden sonra
1: doğalgazla domates üretmeye başladılar.
7: Tabii bedava doğalgaz duruyor. Seraları kurdular. Seralarda dünyanın en büyük domates ihracatçısı olurlarsa şaşmam Ruslar, ama belli mevsimde yetişmiyor ya da o lezzete ulaşmıyor. İran'dan 3 kuruş aldıkları domatesi Türkiye'den almaya başladı. Geçici bir şeydi o. Geçici bir dönemdi. O dönemde işte dün baktım domates fiyatları 40 liraya gerilemiş.
1: Yani yazla beraber
7: 140 biraz daha. Liradan 40 liraya gerilemiş. Büyük ihtimalle Ruslar artık kendi domatesleri de kısa dönemde devreye girdi. Buraya kadar.
1: Ama işte bu tabii bizi hem üreticiyi etkiliyor derinden, hem de tüketiciyi çok derinden etkiliyor. Sonuçta insanların şu an en büyük derdi ekonomi. Ekonomik gerekçeler de artık ilk sıralarda yer alıyor. İşte yaz geldi, Kurban Bayramı. Tabii ki herkes tatil yapmak ister. Tabii ki herkes bir yerlere gitmek ister. Fakat bu imkan yok artık. Bir de şöyle bir gerçek var. Turizme bağlayayım. Mersin bundan pay alamayan bir kent.
7: Mersin hem pay alamıyor, yani hani derler ya hem kel hem fodul diye, tam o tabir. Yani bugün bakıyorum o 9 günlük bir bayram tatili var ya önümüzde, fiyatlar uçmuş.
1: Tabii.
7: Fiyatlar uçmuş. Yani giremeyeceğin kalitesiz otellerde 50 bin lira, 60 bin lira, 70 bin liradan bahsediliyor.
1: İşte bir yoğunluk, herkes talep edince otomatikman fiyat yükseliyor.
7: Fiyatlar uçmuş ve senin sınırlı bir potansiyelin var. Orada senin yanı başında Gazipaşa'dan başlayarak Alanya, oradan uzan Kemer, Ege'ye kadar uzanan bütün coğrafyada çok güzel, çok kaliteli oteller var. Ve Türkiye'de bu kur çıpasının, Türk lirasının bu kadar değerli hale gelmesiyle birlikte
1: değersiz.
7: Türk lirası çok değerli şu anda. Türk lirasının 70 lira olması lazım dolar karşısında.
1: Ha, o dolarla kıyaslıyorsunuz.
7: Dolarla Türk lirası çok değerli. Türk lirasının mutlaka bu ihracatla ithalat dengesinin sağlanabilmesi için İhracatın teşvik edilmesi, ithalatın cezalandırılması gerekir. Bunun için ne lazım? Pahalı
1: Doların pahalı olması
7: lazım. Doların pahalı olması lazım. TL'nin ucuz olması lazım. Bunu yapmadığın sürece ihracat olduğu yerde duruyor. Hatta düşüşte. Yani Nisan ihracatı işte yakında Mayıs'ı da açıklayacağız. Mayıs'ta tam bir düşüş yaşanacak. Çünkü 9 günde tatil. Yani sanki biz dünyanın en zengin ülkesi, sanki Singapur'uz, Norveç'iz gibi. 9 günlik tatil.
1: Bu arada 9 günü 12 gün yapanlar da oldu. Var. Çarşamba 19 Mayıs olunca Perşembe Cuma'yı birleştirip.
7: Ya bugünden zaten tatil tabii, başladı Türkiye'de.
1: Tabii. Maalesef yani dediğiniz gibi çalışmaya daha çok ihtiyacı olan bir ülke ama tatilleri de kovalıyoruz. Teşekkür ederiz. Dilinize sağlık.
7: Ederim.
1: Gerçekten yine böyle bir özet oldu ama yine önemli konulara da dikkat çektik. Araştırmacı yazar Sayın Abdullah Yan'la beraberdik.
7: Yine buyurun. Bütün dinleyicilere, izleyicilere iyi bir yaz sezonu diliyorum.
1: İyi bayramlar diliyoruz.
7: O bayramı zaten dileyeceğiz ama sürçülisan ettikse bu 9 ay boyunca ondan dolayı da affımızı dileyelim.
1: Evet.
7: Karınca kararınca kendi dünya görüşlerimizi, kendi ekonomi bakışımızı yansıtmaya çalıştık. Bu vesileyle de sağlıklı, huzurlu, mutlu bayramlar diliyorum herkese. Görüşmek üzere.
1: Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
8: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, sohbette, otobüste, bisiklette, her zaman, her yerde, Radyo Ülkü.
9: Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Radyo.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
9: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
8: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
10: Radyo

0: aşkın.
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

Yoksa küs müsün bana? Dilime ikamet edenim. Dargınsak eğer 3 günü geçeli aylar oluyor, haberin olsun. Ve bu ara yanık kokulu rüzgarlar çarpıyor yüzüm. Beni soluğumdan tutuyor üşümelerim. Boğazıma yapışmış sıtmalı kelimeler. En yakın sahada parka çektiler kendilerini. Söz dinlemez oldu sözler. Adına sır diyorlar sevmelerin. Gürültülü harflerin sükutu izdivaç ediyorlar. Mahrem duygularını telveye terk ediyorlar hani. Yorulmadın mı dilimden sessiz çığlığım? Senin yerin dağınıklığım. Toparla kendime.

0: Telefonu kapat.
1: Abiciğim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke
3: her zaman her yerde.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
2: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

aradığım ne varsa bil ki sende bulmuşum. Senden öncesi yoktu, seninle var olmuşum. Sende bütün ümitler, sende bütün özlemler. Beni bende arama, ben artık sen olmuşum. Döktüğüm gözyaşı yağmurun olsun, aşkımın ateşi güneşin olsun. Merhamet istemem, o senin olsun. Yürekten sev beni, seversen eğer. Yıllarca hep sana uzandı elim. Ne sitem, ne isyan etmedi dilim. Aşkınla can versem pişman değilim. Sen de öyle sev, seversen eğer.

sensiz, en hazin şarkıların koynundayım, en karlı dağların yalnızlığında. Sensiz boş bir posta kutusu gibi kalbim, senden gelmeyen habere, senden esmeyen rüzgara, senden gelmeyen selama ve seni getirmeyen yollara küskünüm. Kaç roman anlatır bu sevdayı, kaç mektup, kaç şiir bilemem. Asırlık hayallerimi demledim ben bu sevdaya. Yeminliyim, sen gülmezsen gülemem. Sen gelmezsen, ecel gelse bile.

0: gözüm varsın çatlasın eller, varsın çatlasın eller.
1: Türkçe müziğin frekansı Radyo Ülkü 106.5.

yaşadığım acıyı bir bilsen. Çok zorlanıyorum be bir tanem. Sensizlik o kadar çok yoruyor ki beni. Şu odadan dışarıya çıkmak bile istemiyorum. Hep gözlerimi kapatıp uyumak istiyorum. Belki biraz da olsa seni unuturum diye. Ama mümkün değil ki bu. Seni uykularımda bile özlüyorum.

varsa başka bir hayatında. Mutluysan senin mutlu olduğunu bilmek benim için yeter. Şu an saat 4. Seninle birlikte sarmaş dolaş uyuduğumuz o koltukta oturuyorum. Sana giderken hiçbir armağan verememiştim. Bak, ben de sana bu şarkıyı yazdım. Belki bir gün her yerde sana yazılanı duyarsın diye. Seni o kadar çok sevdim ki.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

Sana bu söz, bu yemin, bu sevda solmayacak. Sonu yok bu baharlar bitecek. Benim ellerini özleyecek. Gözlerim her an yolunu

0: Sen sonsuz olsan.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Radyo.

sürenler, kaderine boyun eğip gittiler bak birer birer. Nice imparatorluklar, krallıklar bitmedi mi? Ölümün dublörü yok, herkes kendi oynayacak. Yalanlarla dolu bu dünya, hiç kimseye kalmayacak. Yalanlarla dolu bu dünya, hiç kimseye kalmayacak. Hiç kimseye kalmayacak. Radyo, ülkü, ülkü.

0: Radyo Ülkü.
1: Gel ya da git.

0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.